ani itildirdi. Binakarlıq sahasıdaki birini tunuydum, aynı ili köpçekinin amısı yeni ügen göçü idi. O daim özünün hocayınıga ergişip, kandaq cahan görgeligini sözlep beretti. Biz mi onun hikayelerini anlap külüp koyuşattık. Asta-asta o adetik türlerinin mənsizligini yiz kılıp, her xil gıdıqlaşlarını izdeşke başıldı. En ağırda, kımar patkı kıgıp etip kaldı. Bir muğunçı qarızgı boğulup, sırtkı keçip yetkence, hazırgıca xabır bulmadı. Xizmet sorunu da muşununğu oxşaş kişilerin yanı kancısı barlıqını bilgili bulmaydı. Ula dəslapta türlük besimla bilen muşundaq sorunu kırıdı. Köz kulaqları pişip qağandın kiyin, ulanın içindeki bir əzağa aylanıp, kanıt kuyrukları yitilip, haraq külçükü de məsuxş bulup, aldın kulağı oxşap kalıdı. Ziyafatı yitildirgen adet, xuddi zəhər xumarığı oxşaş yuqup qasla, onu taşlaş nahay tümü təs. Kiyin əksce teximi küçüyüp, təşəbbüskarlıq bilen, teximi zor gıdıqlaşqı intilip, kişilerini bir-birləb yuqumlandırıp, ulanı aynı çağda öz ən bizar boladığan halətki keldirip koydu.

Xiaomi men tanıdığım kişiler içindeki az sandaki hakiki yürüyüş heveskarına biri. Bu onun yürüyüşü pek yaman digerlik emez, lakin menimce onun bundak baha versem anca işip gitmeydi. O 2 yıldan köprek devamlaştırıp geldi. Ben mi onun kelgüsü de yana kancılık devamlaştıralaydı alıkını bilmeyemem. Onun bu sorunu sorup bakkan, o özümü kancılık devamlaştıralaydı alıkını bilmeydi alıkını. Belkim özümü yürüyelim ögedek bu kalıcı devamlaştırışı mümkünlükini. Veya ki ertedin başlayıp yürüyüşünü tohtutuşu mümkünlükini etti. Onun bugün mü yürüyüp atkallıkını bilmen, mence Muşu'nun özü yeterliktir. Yakında o yazgan yürüyüşke ait bir makalını okudum. Makalada yürüyüş naayet asan humar bop kalıdıgan iş. Karı tergi çömülgen tuyğun yakış görüp kalısız. Oruklap güzel işip getgen ve sağlam közgü körüngen özünüzde yakış görüp kalısız deyip yazılgan idi. Lekin men yanıla onun bana etip bergen, meni naayet bir aram kılgan bir cümle sözünü isim kaldım. O bana bazen beni misal kılıp, özden semirip getken ballarga ya ki oruktuk kalırga terbiye verdiği diye idi. Onun özgergeliğini körü bağlı bulattı. Hatta ben mi onun men tonuyduğun Xiaomi işgeliğinin gomalanıp kalattım. Bırak onun azır kadeh beden halıdı ve ruhi haletki özgergeliğinin nahayet hoş alıp oldum. Şu an ben özümünü tutalmay onundun bu 2 yılda yürüyüşünü devamlaştırıp zadı neymege eriştiniz deyip sorudum. O uzunluğu yürüyüşünü devamlaştırgan bu 2-20 yılda özünün nurgun kızıqarlıq natonuş kişilerini uçuratkallıqını etdi. Hasırap durgan kız, bir bileklik oğul bala. Meydanın oturusudu turup, kuyaşım degen naqşını etu atkan oğul bala. Öz ara qeydişu atkan aşıq məşğula. Külse güldek çıraylıq bop getidigan aca. Kelişken yaş yigit. Çıraylıq uzun yopkılıq aca. Xurum ayaq kevagan tağa. Her cümle günü kilip muşluşunu məşğılıdigan taqır baş yigit. Men azaldın turmuşdan mağın şunca yıqın işgeligini oyla baxmağın. Bu suyumlu kişiler, men uygurgende nazarımge kırıp, andın asta ayırlattı. Turmuşdaki en adli güzellikini yeskiliş, dəl uygurışdan mağın elip gelgen özgürüşü. Şundaq, haqiqi uzunğu sozulğan muhabbet karmaqqa adli görünüdü.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaştırıdı.
1: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapkundunu yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp beralmasam, texmu biaram bolaman. Lekin öyge qaytışımni kütüvatqanlarını oylasamla, qaytıdın canlanıp ketimen.
2: Dada, abdot qırdap ketipsiz.
3: Özünüzni asıran, ciddileşmen.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaştırıdı.
4: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
5: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
6: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.
7: Qadimdin hozirgacha jongoliqlar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
0: Oliy janoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
7: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'kchi keng odamlar oliy janoblardir.
0: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
7: Ali janapla samimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali janapladır.
0: Ali janaplanın nəzər dairesi kən buludu. Yiraqını körələydi qalla Ali janapladır.
7: Ali janapla ətrafımızdaki ülgü bulalaydıqan adetki kişilədir. Ali janapla qatarda turuş, Ali janaplağı toğırlanış, kəmtər Ali janapladın buluş, Jongoliqlarning ro'yi intilishidir.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Şimdi Cungo'ya nezer programımızını başlayınız. Ben sizlerin dostumla rakamlık Dektor Rakamcan Bolumen. Aldı bilen bugünkü programımızın kıskıcı mezmullarına kulak salgaysıyla. Balıla doğrusu bilen təmilleşki kapaletlik kılıç doğrusu da en yeni siyaset oturgu çıktı. Yezi ilgiliki yezilani zamanı vilaştırışını tezletişinin. 15. 5 yıllık planı tarkıtıldı. Şanghay siyaset arkılık istimal yeni ekologiyesini berpa kıldı. Yakında Goyen şehir yenilaş küçük 15. 5 yıllık çoğun yerik planını resmi besip tarkıtıp ilan kıldı. Tez 703 kesbinin terakkiyatı da beyhatterlik ki sel karışkı olmaydı. Dövletimizde işlengen bir türküm epçil maşini üskünüle çettel bazarlarda asta asta kent tarkalmakta. Bazar nazaret kılıp baş kuruş baş idaresi yakında közeynek yasaş.

Yakında Goyuan şehir yenilaş küçük 15. 5 yıllık çok yirik planını resmi bir start ilan kıldı. Yenilik yaratış, oltıraklışka mas kilidigan, güzel evrişim, medeni, akıl parasetlik, zamanıvi halk şehri kuruş nişanıga karta. 6 cihetki noktalık vazife ve 14 türlük zor kuruluş ve hareketini orlaştırdı. 6 cihetki noktalık vazife yukarı süpetlik şehir turmuş boşluğu berpa kılış. Şehir terakkiyatının yeşil, tüven karbonluk tipini özgertişini ilgiri sürüş. Şehirnin bir hata. Evrişimlikini küçeytiş katarlıklarını öz içige aludu. Muhim, zor kuruluş ve hareketle yakşı öy kuruluşu. Şehir bazarladaki konu ultrak rayonlarını özgertiş. Mükemmel mehalli kuruluşu, konu koça rayonu. Zavut rayonunu özgertip deridisini östürüş. Şehir memuriyeti ul esleyelerinin deridisini östürüş katarlıklarına çetiludu. 15-ci 5 yıllık plan mezgilide şehirini yenilaş ahalilerinin turmuşuğa kandak hakiki özgürüşlerini ilip geludu. Şunçı köp şehir, şunçı köp kuruluş tursa şehirini yenilaşkı ketidigan pul nedim geludu. Kelgüsü de devletimizin şehir terakkiyatı da kandak yüzleniş boludu. Goyuan Akbarat İşhanesi yakında siyasetin haberlendiriş yığını açtı. Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliği, Devletlik Terakkiyat İslahat Komiteti, Maliye Ministerliği, Tabi Baylık Ministerliği'nin alakadar mesulleri plan ve köpçilik köngül bölüdüğün meselelerini yenimi düşündürdü. Şehirnin yenilinişi bizning turmuşumuzga kandak özgürüşlerini ilip geludu. Bu yığında. Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliği'nin alakadar mesulü monolanı bildirdi. 15-ci 5 yıllık plan mezgilide şehirni yenilaşta işini yakşı öy. Yakşı oltırak rayon, yakşı mahalle, yakşı şehir rayonu kuruştun başla. Ahalilerinin turalgu ve turmuş süpitini östürüp. Ammının etrafıdaki türlük halkılık, küçük işlani yakşı hal kılış gerek. Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliği monolanı bildirdi. Cayla dikkatini yakşı öyge merkezleştirip. Yeniden silingan öylerinin süpitini östürüp, turalgu ölçimi, layiyesi, materyali, seliş. Asraş seviyesini tolup, zencir bilen östürüp, turalgu türünü kalıplaştırışını emeliyleştirip, turalgu layiyesini elalaştırıp, öy şekli iktidarını mükemmelleştirip, avaz tosuş iktidarını östürdü. Şunun bilen bile, konu öylerini yenilaş, özgertişini çın tutup, ahalilerini turalgusunu bezeş ve özgertişke ilhamlandırıp, kuraştırma bezeş ve konuraşkı maskeledigan, tosalgusuz özgertişini umumlaştırıp, konu öylerini öz aldığı yenilaş, eslidikini çubup, kayıt selişka medet beriş gerek. Yakşı oltırak, rayon cehette. Cayla şehir bazarladaki konu oltırak rayonlarını özgertiş kuruluşunu devamlık yolu koyup, 15. 5 yıllık plan mezgilide şehir bazarladaki 115 bin konu oltırak rayonunu özgertişte yeniden iş başlaydı. Mahallini yakşı çördeşinin muhim noktası mükemmel mahalli kuruluşunun dairesini kengaytip, süptini östürüp, ünümün aşırış kuruluşunu yolu koyup, 5 bin mahallini özgertip, mahallinin kütünüş, havalilik terbiyeleş katarlık, amüvi mulazimet esleyelerini mükemmelleştirip, öz yerinin ehvalıga karap iş görüp, mahalli mulazimetinin akli iktidarlı işini ilgiri sürüştün ibaret. Bundan başka yine 1500 konu koçu rayonunun zavut rayonunu özgertip deridisini östürdü. Bundan başka yakşı şehir rayonunu çördep,

Bir üççaklık toksikilit yasaş karhanasının körgezme zalığa neç on xıl üççaklık toksikilit koyulgan bulup. Yoluç toşuş, yük toşuş, kuruluş meşgulatı katarlık köp xıl kolun işçan körün işlerini kaplıgan. İşçila maşini bilen mal çıkırış bilen aldıraş. Bu malla Cungo Avrupa növeç poyuzunun konteynerlerine tayinip. Gerbi rayon kurukluk deniz yeni yolu növeç poyuzuğu oltırıp Laos'a toşuludu. Karhana bunun dün ilgiri asaslıkı işki bazarda satattı. 2024 yılından başlap çetel bazarlarda sınak tariqisi de setildi. Mesulatları asaslıkı Cenubi Asya, Otra Asya, Afrika Katarlık caylağı setildi. Tekimi ken rayonunu kaplaş üçün. Yeni tipteki avtomobil tipiga 6 xil tilda avtomobilni keyniga yandırışta dikkat kılın degen avazlık eskertiş berildi. Karhana mesuli dın yu tonuşturup mundaq dedi. Çet elge icazet beriş, salahiyet guvahnamesige erişkendin keyin. Çet eldeki zakaz taloni şiddet bilen köpeydi. 2026 yılı zakaz taloni 100 mingdin eşip. 40%'tin çet elge setildi. İşlep çıkırış, setiş, şiddet bilen aşkandın keyin. Hazır ba bolgan işlep çıkırış iktidarı zakaz ihtiyacıga maslış almay. Zavut rayonunu kengaytiş, kaş bilen kirpiknin arlıkıda kaldı. Sijuan'nın suyunun şehri Enju rayonuda üççaklık toksikilit işlep çıkırdıgan karhanıdın beşi ba. Denizgi çıkış zakazının köpü işige ägişip, köp kısım karhanıla işlep çıkırışını kengaytti. Kiçik, mikro, keziş maşinisi, ot oruş maşinisi. Üççaklık, toksikilit katarlık, kiçik mesulatla çetellerde bargan siri bazar taptı. Ula çeteldeki aile ve yekki abontlarının emeli ihtiyacını közle. En-envi çoğun tipteki kuruluş, musabıkı yoludun özünü kaçırdı. Ula çetel xeridarlarının ıhtıdar baha nispetini kolgu keltirdi. Şundakla bahası töven emez. Belki teknikada yenilik yaratış, temilleş, zencirini maslaştırış. Bazar mulazimeti bilen bağlangan bir bütün emeli küç. Apple maşinalarının bazarı içtik buluşu, Cungo yasımıçılığının inçki ayrılgan musabıkı yolu da süre. Baha, süpet cihette besleşkellikinin ıhçam kartinisi. Bazarını inçki ayrış rekabetinin kün seri keskillişige geçip, devamlık yenilik yaratıp, yetersizliklerini toluqlığandıla andın üzlüksiz alğı ilgirligili. Uzakça mıqım ilgirligili boludu.

Bazar nazarat kılıp başkuruş baş idaresi yakında közeynek yasaş. Seple sorunlarının bütün zincirlik ölçem nazarat kılıp başkuruşunu küçeytiş doğrusudaki uhturuşunu tarkattı. Ölçeşinin kalıplaşmaslıkı sallık malumattaki iğişini keltürüp çıkarıp. Körüş kuvvetinin sağlamlıkıga bivasta ziyan yetküzüdü. Közünün körüş kuvvetini tekşürüş üskünüsünün kiçikini ölçeş hatalık perki körüş kuvvetige iğir ziyan yetküzüşü mümkün. Bolup mu yaş ösmürle, yaşan galladın ibaret bu bir kıyı. Bir kiçik topku bolgan ziyini tekimi gevdilik boludu. Bazar nazaret kılıp başkuruş baş idaresi yakında közeynek yasaş. Seple sorunlarının bütün zincirlik miktar hesaplışını nazaret kılıp başkuruşunu küçeytiş doğrusudaki uhturuşunu tarkıtıp. Közeynek yasaş. Sepleş karhanılarının közeynek işlep çıkırış, sepleş, setiş. Rimon kılış katarlık bütün zincirlik miktar hesaplışını nazaret kılıp başkuruşunu küçeyt. Közeynek yasaş bazırının tertipini üzlüksüz kalıplaştırıp. Közeynek yasaş sepleş istimal muhitini elalaştırıp. Bir türküm semimi miktar hesaplaş oranlarını yetiştirip. Közeynek yasaş sepleş ticaretçilerinin miktar hesaplaş iktidarı kuruluşunu ilgiri sürdü. Közeynek yasaşının doğruluğu ve mülazimet süpütünü östürüp. Yoruk görüş dairesini kovdumakçı. Tonuşturuluşça kuturuşta beş çoğun terepini merkezleştirip. Bütün zincirini nazaret kılıp başkuruşunu bir tutaş ilgiri sürüş talep kılıngan. Birinci, asasi tüzüm ve hadımlarını başkuruş. Ölçem başkuruş. İstimalçılarının hukuk menfaatini kovdaş tüzümünü ornatış. Emelileştiriş ehvali. Ölçem başkuruş hadımları, körüş kuvvetini tekşürüp, eynek sepleş, kespi hadımlarını sepleş. Kenişki bilen iş ornağı çıkış ve daimlik terbiyeleşini emelileştiriş ehvali tekşürüldü. İkinci, mecburi ölçem esvaplarını başkuruş, kontrol kılış, fokus ölçü güç. Közünün körüş kuvvetini tekşürüş esvabi. Közünün körüş kuvvetini tekşürüş eyniki grupsi katarlık mecburi tekşürüp bekitiş sükünürlerini tizimlap engeyiliş. Devrilik tekşürüp bekitişini başkuruş, tekşürüştün ötmügen. Müddettin aşırıp tekşürmügen. Tekşürüşte layakatsiz bolgan ölçem esvaplarını işiltiş. Kanunda belgilenmegen ölçem birlikini belgilemege hılap işiltiş katarlık, kanunga hılap kılmışlarını kattık tekşürüp bir taraf kılış gerek. Üçüncü, işlep çıkırış, ticaret üskünülleri ve sallık malumatlarını başkuruş, kontrol kılış. Közeynek eyniki, müngüz perde tigişiş eyniki ve teyyar közeynek işlep çıkargıcılarının fokus deridisi. Ötküzüş nispiti. Kelilliği katarlık tekşürüş üskünüllerinin seplenişi ve miktar kımmetinin toğırlıkını tekşürüp. Körüş kuvvetini tekşürüp, eynek sepleş. Müngüz perde tigişiş eyniki ticareti dukallarının tekşürüş üskünüllerinin seplenişi. Mal kırgüzüşünü tekşürüp, ötküzüviliş tertipini kalıplaştırıp. Bütün zincirlik ölçeş sallık malumatlarının hakiki toğru buluşuğa kapalet kılış gerek. Törtinci, ticaretinin bütün ceryanını ölçeş ölçümü, közeynek yasaş. Ölçeş paliyetinin bütkül ceryanını kaplap, ölçeş hatirisi kemçil buluş. Sallık malumat eynen bolmaslık. Meşgulat, kalıplaşmaslık, katarlık gevdilik meselelerini tekşürüş gerek. Beşinci, istimalçılarının hukuk menfaatini kogdaşını bir taraf kılış mekanizmi, erz kılış. Paş kılışını tizimlaş, tekşürüş, bir taraf kılış. Kayıt ehval uçuş tertibini kalıplaştırıp, eynek sepleşke alakadar amminin deva talepini tez bir taraf kılıp, istimal ölçem maceralarını vaktida hel kılış gerek. Kuturuşka asasen, her derecelik bazarını nazaret kılıp, başkuruş tarmakları nazaret kılıp, başkuruşunun kaliplişini östürüş gerek. Amma erz kılgan, paş kılgan yip uçu, kündülük nazaret kılıp başkuruşta baykalgan meseleler. Ammavi fikrini inkas kılgan kızık nokta. Xavip xatar yoşurun xavipini tekşürüş ehvali katarlıklarla birleştirip. Nazaret kılıp tekşürüş obyektleri tizimliki ve nazaret kılıp tekşürüşünü yolgu koyduğan hadımlarının tizimlikini mükemmelleştirip. Nazaret kılıp tekşürüş tertipini kalıplaştırıp, nazaret kılış, tekşürüş ölçümünü birlik keltürüş.
Karxanalarga çetilidigan ma'muriy tekshirishni qilibplashtirishga aloqador talablarga qattiq amal qilib, nazorat qilib tekshirish usuli, qetim sonini muvofiq bekitib, ko'zoynak yasash, saplash tijorati subyektining normal ishlab chiqarish, tijorat faoliyatiga ta'sir yetkazishdan saqlanish yoki imkon qadar ozaytish, ularning muvofiq qonunlik da'vo talabiga vaqtida ovoz qo'shish va uni bartaraf qilish. Diqqatni qonun idora qiladigan tijorat sodi muhitini a'lolashtirishga markazlashtirib, raqamlashtirish vositasi orqali korxonalarga chetilidigan ma'muriy tekshirish harakatini qilibplashtirib, ma'muriy tekshirishning butun jarayonidan iz qoldirish, surishtirgili bo'lish, nazorat qilgili bo'lishni ishga oshirib, qalaymaqan tekshirish, takror tekshirish, ko'p tarafdan tekshirishni qat'iy to'sish kerak. Markazning 8 turlik belgilimisi ham uni yo'lga qo'yish tafsili qoidasining ro'yi va shakilvozlikni tuzab, asos qatlamning yukini yeniklatishga doir bir qancha belgilimini qattiq ijro qilib, dal joyida nishonliq nazorat qilib boshqurishni zo'r kuch bilan olg'a siljitish kerak. Hurmatli radio angluguchilar, bugungi Jungoga nazar programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Men raqamlik lektor Raqamjon. Programmamizning muharriri Fazilat Arslan, mas'ul muharriri Nuzigul Emir, Anwar Erkin, kirishtirguvchisi Abduxoliq Amat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Tövende diqqatingizga stansiyamizning boshqa programmalarida bo'lsin.

0: Ya yemek içmekten, ya kıyım giyecekten remon olmasa, nemiş kımmışında kalmış olup kalan sebalam.
1: Balalarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasebeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
0: Opa, koşum bağırıp gitti.
1: Bir aram bolu vatı mendeb ağırınış, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Siz gep kılamayla alıp getirip de bana. Çıkayız gep kıp olacağın net çıkıyorum ki gep kılamayken siz tehtir kara.
3: Lekin siz azaltın yumuşka siz kuşan emez tep sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
2: Geç çoğun sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anladın şu mertçe.
3: Bika kaçsam yana işin çıkayım ben. İmtihanda birinci bulsam mı yine lan tılanlayayım ben.
1: Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögün işi gerek.
0: Ulan imiş ki senin adı bazı yakıldı. Özlendik mesul bana hoşmamdı.
4: Abba bu kadar mal işini mi bulamdı?
1: Balılar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişanlık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
0: Balalarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
5: Balalarımızdan köyüne yerim olgan, hoş boğan, açıq gelgen vaxtlarına ehmiyet vereyli.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş tamı da alıvıl ıgırla vatkan radyo anıgıcıla. Muşu vaxtınla xayarlık bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlayışınlarını karşılamız, mən Arapat Özenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 2020-ci günü Partiya Tarihi Ügünüş Tərbiyəsi Səpərvərlik yığında kılgan Partiya Tarihi Ügünüş Tərbiyəsini kanat yaydırışta mühim noktunu gəvdiləndiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

باش رول آلغان. تاریخ شونو تولوک اثباتلدی کی حاکمیت خلق دیمکتور. خلق حاکمیت دیمکتور. خلق رایینن مایللیقی پارتیانن حیات مماتیغا تاقیلیدی. Partiyamız xalqının ishonchini qo'liga keltirib, xalqning qo'lishiga erishgandilar, har qanday qiyinchilikni yengalaydi. Hamma ishni g'alaba qozinalaydi. Aksincha bo'lganda, biz hech ishni vujudga chiqara olmaymiz, hatto xaroblishga yuzlanamiz. Partiyamizning nizomnomasida Jongo Kommunistik Partiyasi Jongo ishchilar sinfining avangard atirdi. Shundaqla Jongo xalqi va Jonghua millatining avangard atirti deb boshdila aydinlashtirilgan. Partiya nizomnomasida yana partiya jondil bilan xalq uchun xizmat qilishni ching turadi. Har qanday vaqtda ommaning manfaatini birinchi o'ringa qo'yib, omma bilan jafodimi, alovatimi billa bo'lib, eng quyuq munosabatni saqlaydi deb aniq belgilangan. Bu bizdin jazman jamiyatning taraqqiyot qonuniyatiga hurmat qilish bilan xalqning tarixiy asosiy gavdalik o'rniga hurmat qilishning birdaklikida. Yuksak g'oya uchun kurash qilish bilan eng keng xalqning manfaatini ko'zlashning birdaklikida. Partiyaning turli xizmatlarini o'rinlash bilan xalqning manfaatini ishqa oshirishning birdaklikida ching turib, ommadan mangu ayrilib qolmay, om bilan halovatni tang ko'rib Japonimi tang tartib, issiq sovuqni tang boshdan kechirishimiz kerakligini talab qiladi. Butun partiyadagilarni partiyaning xarakteri va asosiy maqsadini chuqur tinib, hammada xalqni ko'zlash, hammada xalq toyinishni ching turib, boshdan oxir xalqni qalb to'riga qo'yib, xalqning go'zal turmush istikini kurash nishoni qilib, butkul xalqni islohot, taraqqiyot natijalaridan Teximi ko'p, teximi adil manfaatlantirishga turtki bo'lib, o'rtaq beyishda teximi roshan mayyatlik ilgirlash hosil qilishga turtki bo'lib, 1 milliard 400 million jungo xalqini Jonghua millatining ulug' gulinishini ilgiri surdigan qudratli kuch qilib uyushtirish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. 4. Partiyaning tarixiy tajribalarini yanada yakunlab Xavf-xatar, xirislarga taqobul turish iqtidori va saviyasini uzluksiz o'stirish kerak. Partiyamizning qadam-qadam olg'a besib kelishidagi intoyim muhim bir sabab shuki, partiyamiz tajribalarni uzluksiz yakunlab, qobiliyatni oshirib, xavf-xatarga taqobul turish, xirisqa yuzlanish, xavf-xatarni bexatarlikka aylantirish iqtidori va saviyasini uzluksiz o'stirib keldi. Partiyaning tajribasi osmondan tushgan emas. Kitob dasturlardan ko'chirilgan emas. Balki partiyamiz uni jafon mushaqqat, bo'ron chopqinga to'lgan uzoq muddatlik izdinish jarayonida to'plagan. Uningda muvaffaqiyat va mag'lubiyat, yengish va yengilish bor. Uningga qontar mujassamlangan. Uningdan aql farosat va g'ayrat shijoat urg'ib turadi. Navbatda Dövlətimizin tərəqqiyatı mislisiz xəvf-xətər və xırslağı duş kilovatıdır. Bunun içində dövlət içindəki xəvf-xətər xırs mı? Xalqaradakı xəvf-xətər xırs mı? Siyasi, iqtisad, mədəniyyət, cəmiyyət qatarlıq sahələrdəki xəvf-xətər xırs mı? Təbiət dünyasının gələn xəvf-xətər xırs mı? Ənənəvi xəvf-xətər xırs mı? G'ayri an'anaviy xavf-xatar xirismi bor. Qarqu, kulrang karkidon vaqealarimi tuyuqsiz yuz berishi mumkin. Ilgirlash yo'limizdagi mo'lcharligida bo'ladigan va mo'lcharlash qiyin bo'lgan turli xavf-xatar xirislarga teximi yaxshi taqobul turishda biz tarixdan ilhom olib, tarixiy tajribalardan dushmanni yengib, g'alaba qozonish angushtarini tovlab chiqishimiz shart. Ayni yillarda yo'ldosh Mao Zedong inqilobiy kurash tajribalarini yakunlaganda birliksab, qurolliq kurash va partiya qurilishini dushmanni yengib g'alaba qozonishdagi uch chuq angushtar deb yig'inchoqlagan. U partiyamizning yangi demokratik inqilobning g'alabasini qo'lga keltirishida muhim rol o'ynagan.
bugünkü kadar muhim rol oynap kelmekte. Men partiya kurulganlıkının 95 yıllıkı, Islahat İçivitçinin 40 yıllıkı, Yeni Jongo kurulganlıkının 70 yıllıkını tebrikleş katarlık muhim sorunlarda partiyanın tarihi tecrübelerini okşaş bulmağın noktalardan yakülledim ve yığıncaqladım. Biz partiya kurulganlıkının 100 yıllıkıdan ibaret muhim peyitini çın tutup, nurgun yeni tarihi alahidliki ige uluq küreşini çıkış kılıp, partiyanın okşaş bulmağın tarihi mezgilde xavp xatar hırslağa muvaffaqiyetlik taqabul turuştaki mol tecrübelerini yakülləb ve tedbiqləb, tajqi muhitinin özgürüşüge xeyli uzaqçı taqabul turuşunun ideyavi tayarlıqı ve hizmet tayarlıqını yaxş kılıp, küreş inimizini üzlüksüz küçeytip, küreş tecrübemizini üzlüksüz beyitip, küreş kabiliyetimizini üzlüksüz östürüp, devletni idare kılış iktidarımız ve seviyyimizni üzlüksüz aşırıp, en yaman akıbetini közlü tutup, en toluk tayarlık görüp, yakış terepki karap tırışıp, en yakışı neticini kolluğa keltürüşümüz gerek. Korgan öz içidin en asan yemirlidu. Mälum mendin itkanda, partiyemiz kurulgandın bu yan duş gelgen en çoğun xavp xatar, işki kısımda süpti, xısleti ve karakteri

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnalı programısı bugün yine oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunuzga yetib geldi. Programımızni avvalqadek yaqtırıp anlaydığanlıqlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şeringül Toxti. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orlaşdırılgandı? Bula qızıqsanlar, deyik qıtanlar, davamlıq bizdi bolsun.

Salam dostlar, Kona Dostlar Radio Jurnal Programmisi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Ben riyosatchi dostlar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsangizlar, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub bəllisigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlı romanı. Əmdə diqqətinizlə Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlı romanı da bolsun. Gözsüz şorpa, dedi Tatar Bovay, onun buyrutmasını Fransızca tekrarlap. Lekin Oblonski, onun tamaklarının namını kayıt Fransızca atışını halımıgan dek, kapos şorpasını davatı men uhtun mu? Yani kalkan belik edin. He, koğurgu mu ba? Burada koraz güşi. He, meyve konservası mı bolsun? Dedi. Tatar, Oblonski'nin tamaklarının isimlerini Fransızca ataşını yakşı kömeydi kallıkını bilgeçke, o tamaklarının isimlerini kayıt Fransızca atım idi. Lekin tamak buyrutulup bolgan dinkin, ihtiyar edin sırtalda o tamaklarını yani Fransızca atap çıktı. Arkadılla naiti çebdestik bilen tamak tizimlikini koyup, araklarının namı yazılgan ikinci tizimlikini Oblonski'nin aldığı koydu. Kanda karakçimiz, ne mi desen şu, azıraktın şampan içeyli, dedi Levin. Ne mi? Baştılı şampan içimiz mi? Hem eyli, sen ak boyunlu yakış göremsen, Kaşi Bilan, dedi Tatar Bovay, o araqnın ismini adıdı boyuca, yani Fransızca atap. Ondaq bolsa sen aval şampan bilen ustırtısanı keltürgün, qağınını kiyin körümüz. Hop, bigim, araq kandaq araq keltürey. Niye arağını keltürsen bula? Yak, yanıla konu markalık şablı arağı tüzükerek durdu. Obdan, bigim. Özdür yakşı gördüğün pişlaklı mı keltürey mi? Boludu, parma pişlikidin keltür. Semi brenes buyurtmam se. Mana ber, dedi Levin külkidin özünü toxtalmay. Tatar Bovay frakının arka peşini ləpildetip menip çıkıp getdi. 5 minuttan keyin sedep kepeği selingan bir taksi usturtsa bilen barmakları arsığı kıstırıp bir botulka arak ilip geldi. Oblonski krakmallangan salfetkeni bir uğulu vetip, andın bir uçini jiletkisinin yaksı içige kirgüzüp koydu. Ve kolunu üstelge eplik koyu velip, ustırtsani yeşki kırıştı. Bek yakşoptu, dedi o sedep kolulusu içidin ustırtsani kümüş velki bilen elip, ağızıga arka-arkadın salgaç. Bek yakşı pişipti, dedi yeni bir ketim nem hoş közlerini gah Levin'a, gah Tatar'a taşlap. Levin bolki içige pişlak selip yeşini yakşı göretti. Şundaktımı usturt sadımı azırak yap koydu. O Oblonski'nin tamakını berilip yeşige heves kılıp onunla karap kaldı. Ул эмес, хатта арак бутылкасынын агызыны эчип, непс ромкага арак коюп аткан татармы, өзүнүн ак калас сүкүнү түзөп этип, зок менен күлүмсүрөп, Облонскийга пат-пат карап коюп атты. Сен устуртсаны бекми яктырып кетмейдиге окшомомсен? Расма? Деди Облонский ромкыны көтөрүп этип. Бир эчтин ташвишиң бамы я? O, Levin'nin kuşal oltırışını hala etti. Lekin o, arzu kılgandak emez, korunup oltır attı.
ئەرلەرنىڭ ئاياللىرى بىلەن ئايرىم خانىلاردا ئولتۇرۇپ تاماق يېيىشلىرىدىن، ئۇ خانىلاردىن چىقىۋاتقان چوقان سۈرەللەردىن بىزار بولۇۋاتقاندەك بىر خىل بىئاراملىق ئىچىدە قالغان ئىدى. برونزا قاچىلا، ئەينەكلە، گاز لامپىلا، تاتار كۈتكۈچىلە، ھەممە ھەممە نەرسىلە ئۇنىڭ كۆزلىرىگە غەلىتە كۆرۈنەتتى. ئۇ نەرسىلەرنىڭ كۆڭلىگە تولۇپ تاشقان گۈزەل تۇيغۇلىرىغا داغ تەگكۈزۈپ قويۇشىدىن ئەنسىرەيتتى. ھەم مېنىڭمۇ راست دېسە ئازراق تەشۋىشىم يوقمۇ ئەمەس. ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ يەرنىڭ ھەممە نېمىسى يۈرىكىمنى سىقىپ كېتىۋاتىدۇ، دېدى لېۋىن. بۇ يەردىكى نەرسىلەرنىڭ مەن سەرالىقنى سېنىڭ ئىشخاناڭغا كۆيگەن ھېلىقى ئەپەندىنىڭ ئۇزۇن تىرناقلىرى بىزار قىلغىنىدەك بىزار قىلىۋاتقانلىقىنى سەن تەسەۋۈرۈڭغا سىغدۇرالمايسەن. راست، بىچار گرىنيوۋىچنىڭ تىرناقلىرىنىڭ سېنى ھەيران قالدۇرغانلىقىغا مەنمۇ دىققەت قىلغان، دېدى ئوبلونىسكى كۈلۈپ كېتىپ. مەن بۇ ئىشلارغا زادىلا كۆنەلمىدىم. سەن ئۆزۈڭنى مېنىڭ ئورنۇمغا قويۇپ تۇرۇپ بىر سەرالىق ئادەمنىڭ قارىشى بىلەن ئويلاپ باققىن. يېزىدا بىز قوللىرىمىزنى ئەمگەك قىلىشقا ئەپلىك قىلىپ تۇتۇشقا تىرىشىمىز. بۇنىڭ ئۈچۈن تىرناقلىرىمىزنى ئېپ تۇرىمىز، بەزىدە يەڭلىرىمىزنى جەينىكىمىزگىچە تۈرۈۋېتىمىز. لېكىن بۇ يەردە بۇ كىشىلەر تىرناقلىرىنى ئەتەي ئۆستۈرۈۋېتىدىكەن. قانچە ئۇزۇن ئۆسسە شۇنچە ياخشىكەن. قوللىرىنى ھېچقانداق ئىشقا سانمايدىغاندەك قىلىپ يەڭلىرىگە تەخسىدەك يوغان تۈگمىلەرنى تاقىۋالىدىكەن. ئوبلونىسكىي ئۇنىڭ گەپلىرىگە قىزىقىپ كۈلۈپ ئولتۇردى. شۇنداق، بۇلار ئۇنىڭ قارا ئىشلارنى قىلمايدىغان، ئەقلىي ئەمگەك قىلىدىغان ئادەم ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. ئېھتىمال شۇنداقتۇ، لېكىنچۇ ماڭا بەك غەلىتە تۇيۇلۇپ كەتتى. بۇ يەردىكىلەرنىڭ تاماق

u tatar qiladigan ishi yo'q, ularga haroq qo'yib bergach atrofida aylanib yuratdi. Vronskiyni bilishimning menga nima kerki bor? Sen onun bilan tanishishin kerak. Chunki u sening muhabbatdagi raqiblaringning biri. Vronskiy deganing kim u? So'radi Levin. Uning boya Oblonskiyning zo'qini keltirib turgan balalach xushal chiroyi bir dilla tutilib ochiq va g'azabga to'ldi. Vronskiy graf Kirill Ivanovich Vronskiyning o'g'li. Peterburg begzadilarining o'rnaklarining biri. Men uning bilan Tevirda harbiyda billa turgan chegimda tanishgan. U doim askar elishga kelib turardi. Bekmo bay, o'zi kelishgan yigit. Tanish bilishlarimi ko'p. Ordida adyutant bo'lgan, to'limi oq ko'ngil, yaxshi odam. Oq ko'ngilli bo'lib qolmay, men bu yerga kelgandan keyin bayqishimcha tarbiya ko'rgan, ham noyit aqlliq, istiqbolli bo'lgan yigitda ko'rinadi. Levin qapaqlarını türüp, jimjit oltırıp ketti. Eras, u sen ketkendi kim bu yer kegen. Menin sezişimce, o ketini ülgidek yaxş gördüken. Onun apsı mı hem şu? Keçirgen, bu gipini zadılı düşünemedim. Dedi Levin, çırayı tutulgan, qapaqları türülgen halda. Şu arada bir dilla akısı yadığı gelip, onu yadıdın çıkırıp koyduğunu üçün özüge kattık açığı geldi. Bek ayağa canlanıp gitme, özünü besi val. Dedi Oblonski, onun kolunu tutup durup külgen aldı. Mən sana bilidigallarımın hemisini dep bedim. Sana yeni bir ketim dep koyay. Her taraftan karganda, bu nazuk işte senin tarazan besip getirdiğin dek durdu. Çırayı öşken Levin özünü orunduğunun yölen çükege taşladı. Lekin benim sana mesleğetim bu meselini patrak el kılıp etkin. Dedi Oblonski Levin'nin romkısıga arak koyup beri bitip. Boldi boldi rahmet. Mä işçenmeyme. Dedi Levin Romkini yer iştirip etip. Yani sen mesop kalime. Hoş. Uzanın ahvalı kandıgırak. Yani bir ketim dep koyay. Kandaklı ahvalda bolsun bu işini çapsarak bir tarap kılıp et. Bugün akşam bağma. Dedi Oblonski. Et et digende berip telefonunu koygın. Sen uzaktın beri biz tarafı o oğluğunu barmağın dep jürettin go. Keler yılı bağırdı bağın. Dedi Levin. Levin Oblonski bilen özünün iştoğurluk sözleşkenige bekme pushayman kıldı. Onun kandaktor bir Peterburgluk ofislerinin özü bilen rakabet küçüşüp kelevatkallıkı toğırsıdaki gepleri. Yani tehi perezleri, mesleğetleri onun pevkuladi yisiyat bilen tolgan könlünü hireleştirip koygan idi. Oblonski meyqidi külüp koydu. Şu tapta o Levin'nin könlüde nemilerini oylavat kallıkını düşünüp durvat attı. Sen terepke çokum bar men. Dedi o. Adaş. Xotin kişi vago çakpeleknin özü. Әр кішіні әтрапыдың кеттенмейдіған қып қойды. Менің әхвалымы чатақ, бәк чатақ. Әммісі аял қақның қасапытыдың болу атыды. Сән маңы ұчқыны әйт. О, сигарттың бірні әліп, бір қолы білән ромкені үстідің бесіп тұрып, сөзіні давам қылды. Қанда қылсам болуды, маңы бір мәсләет бә. Nemi işin toğırsızı mesleğet bermen? Mındak kep. Meslen eytaylı. Sen toy kıldın. Xotununu yaxşı görsen. Lekin sen yani başka bir ayalını yaxşı görüp

0: Yoshirmayman apa, mengu hech nimani sizni yoshirmayman, dedi Kitty qizirib va opsining ko'ziga qarab turib. Ammo hozir sizga aytadigan hech qanday gapim yo'q. Men demakchi, nima deyishimni bilmayman. Nima deyman? Uning ko'zlaridan yolg'on aytmaydiganlik chiqib turdi, deb o'yladi opsi. Uning hayajonlanishi va baxtli chiroyiga qarab kulib turib. Kenaz xonim bechor qizimga hozir ko'nglida o'ylayotgan ishlari qanchalik zo'r, qanchalik ahamiyatli ko'rinayotgandi, deb o'ylab kulgan edi.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida 19-chi asrdagi Yevropa tanqidiy realizm adabiyotining yuqori pallasiga chiqqan Rossiyaning ulug' yozuvchisi Lev Nikolayevich Tolstoyning Shinjan xalq nashriyoti nashr qilgan, dangli adabiy tarjimon Rahman Mamut tarjima qilgan Anna Karenina nomli romanini anglatdi. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Davomini Etiki radio kutubxonasi programmamizda anglaysizlar. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radio anlıkçıla emde de kıtınla stansımızın başka serkıl programları da bolsun.
2: Kainatki cisimler toxtamay ayrılıp durgandek, ademler tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
3: Mən aspirantlıqı imtihan bəmekçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphana arası da qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtularını tekrarlap da yürüymən. Boldu kılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiğalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğalıqıqa işinip geldim.
2: Kainatki cisimler toxtamay ayrılıp durgandek, ademler tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
4: Ben tamak yetküzgeci. Boran çapkundunlu yanmaslık benim gündelik adetim. Vakti de yetküzüp berelmesem, tekimi bir aram bulamın. Lekin öyge kayıtışımını kütü atkallarını oylasamla, kayıtıdan canlanıp getimen.
5: Dada, abdot kırdap gitmişsiniz.
6: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
2: Kainatki cisimler toxtamay ayrılıp durgandek, ademler tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
7: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
8: Medisinanın ızzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını kadırləb, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
9: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.
10: Ben çoğun mine, vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat uzun səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
11: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat uzun səhəblik, yıqındım buyan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
12: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
5: Мән юрек, узун мәзгил ухлымай таң атқызыш сәбеплік, хызметім нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
13: Узун мәзгил ухлымай таң атқызыш, қаралсыз бомбығы оқшайды. Бәден әзалары нормыдың артық хызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?

Tamçı bilen zembrek okunun kıpını bağlap, denizgi taşlap denizden çoğunkurluğunu ölçmekçi bolgan. Ama ırgamça denizden tigi gitelmegen. Şunu bilen çoğunkur denizden hakikaten tigi yokluğu ispatlanıp kalgan. Emeliyette onun ırgamçısı aralığa 731 metr uzunluğu boğaşka, elbette denizden tigi gitelmeydi. Denizden çoğunkurluğunu hakiki ölçeş 19. asırga kelgende andın emeliyleşken. Aval işletilgini alayda uzun argamçı bulup, eğir nerslerine çigip denizgi taşlığında deniz astığı tekkendinkin jığı belindu. Argamçının uzunluğu sunun çoğunkurluğundan ibaret buludu. Ama argamçı taşlap çoğunkurluk ölçeşinin toğırlıq derecesi naaydı tüven bulup, deniz suyu eğip durgan ve paraxot kevdesi erketlenip durgan boğaşka, neçiman metr uzunluğundaki argamçının deniz suyu da tik turalışı mümkün bulmaydı. Kiyin, piyanino simi çigi argamçının urnığı dessaydı. Piyanino simi, çiğ arğamçıgı qarğanda köp inçike. Çöküşmo köp tez boğaşqa, ölçeşinin önümi ve toğırlıq derecesi bir derece yuqır götür oldu. Paddexniki taraqi qılıp, 20. asırnın başlarına kelgende keşip kılıngan, avaz dolqın arqılıq çoğunkurluq ölçeşte arğamça işletilmeydu. Belki paraxotun tüengi qarap avaz dolqını tarqıtıldı. Avaz dolqını deniz astıq yetip barğandan kiyin kaynigi yenip, deniz yüzge qaytıp keledu. Çoğunkurluk ölçügüş onu kubul kığandın kiyin, avaz dolkunun tarqılış vaxtıga asasen, denizden çoğunkurluğunu hesaplap çıkıdı. Avaz dolkunu naite tez bulup, deniz suyudaki tarqılış tezliki sekundtığı təxminen 1500 metr buludu. 10 metr çoğunkurluğunu ölçeşke 1 minut mi ketmeydi. Şuna, avaz dolkun arqılıq çoğunkurluk ölçeş texniksi denizden çoğunkurluğunu ölçeş sürüdü ve iniklik derecesini zor derecede yaxşılaydı. Avaz dolkun arqılıq çoğunkurluk ölçeş kemide ilip yerildi. Ama deniz okyan bek çoğun bulup, kemi paraxotlağı tayınıp, su yolunu boylap ölçengen külem yenili çeklik oludu. 20. asırın 60. yıllardan buyan, kurukluqta xarita sizdişta jiraqtın seziş texnikisi kolun olgan bulup, yer şekli hava boşluğudun ölçüldü. Hazır deniz okyanlarının çoğunkurluğunu kent külemlik ölçeştimu, süni emra arqılıq egizlik ölçeş texnikisi kolun oludu. Süni emra radari elektromagnet dolqın arqılıq, deniz yüzünün egizlikini ölçep, andın sunun çoğunkurluğunu hesaplap çıkıdı. Bunun bilen ölçeş ünümü zor derecede yukarı götürüldü. Hazır texnika ılgar boğaşka denizden çoğunkurluğun ölçeşine ait asan. 20. asırdan başlarda arğamçı bilen ölçeş sallıq məlumatı asasen, dünyadaki okyanların oturcu çoğunkurluğu 3800 metr etrafıda deyilgen idi. Bırak arğamçı bilen deniz asını ölçegende pekat noktadaki sallıq məlumatlarla erişkili buludu. Noktalarını tutaştırsa yer şekli şekillendi. Texnikinin tərəqqi qılışıqa geçib, kişiler deniz astı yer şeklinin egizbəsik dərəcisinin quruqluqninkidən çoğun işgəlikini. Çoğunkur deniz astı da egizbəs yer şeklinin köp işgəlikini. Egizdeki 1000 metrdən aşıdığan deniz tağlarının nəçi 10 mığı yedidigalıqını bayqıdı. Bundaq boğanda dünyadaki deniz okyanlarının otturcu çoğunkurluqı azıyıp ketidi. Hazırki statistikaga asaslanganda dünyadaki deniz okyanlarının otturcu çoğunkurluqı 3682 metr bulup, təxmini 3700 metr deyişki buludu. Bunun için deniz suyunun hakikaten çoğunkur işgəlikini körüyle işləsəmiz.

Sevimli radio anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemra bolsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğgulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Programımızı kaytip geldik. Onluğucu dostlar. Kıraydıgan bolsaq biz müşkilik tümüşümüzde, şundaklı hizmetimizde, berişkilişlerde, nurgun kişiler bilen tonuşidikemiz, dostluşidikemiz, alaqılışidikemiz. Muşu başkalar bilen tonuşka vaxtımızda, ulanın bizge nemi paydası tigidi qallıqını oylaşmastın, belki ulağı kandak yardım kılışını oylap baksaq, biz mu oylap bakmağın hoşallıklağı erişeleydikemiz. Kişilik münasibette, bana muşundak payda mənpət meselesi de özünü ile oylamay, başkalarını oylayan şəxsiyyətsiz kişiler hemimizden alkışıya erişeleydi. Her bir dokmuşta, kişilik durmuşunun her bir ceryallarda biz yeni kişiler bilen tanışkan vaxtımızda bana şu hıl pozisyeni öz kalbimizgi sındırıp iteyli. Şundalı biz en zor hoşallıqa, en köp neticige, şundakla en yakşı dostu erişeleydiğen kişilerden bulalayımız. Her vakit en güzel yakşılıkını özümüzge hemrağ kılaylı. Güzel tevziyelerimizdinkin nadir nakşılarımız.

Şeymik Radyo Anlıkçılığa Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınanlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvatı ben. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmağı isle. Eğer programlarımızı vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızın radyo torunu kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlerin dostunla Abdursun Abdurrahim.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ortak gövdünü müstehkemleyip yana musafiye atılmaydı.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Emdi ortak gövdünü müstehkemleyip cesaret bilen yana musafiye atılmaylı mavzuluk seyibimizle başlayımız. Şincan Karmay. Bu ıllık makan del minin yurtum. Şincan Uygur Abdunum rayonu Karmay şehri, Karmay rayonu Yinghe yolu koçu başkarması Cafu mahallesindeki Chu Lanyin 30 kvadrat metrgimi yetmeydigan tikkiçilik dukunida kiyim tikiş maşinisi bilen kirlikniñ kırını tikip atatdi. U külüp turup mundaq dedi. Ilgiri sırttaki tikkiçilik dukunini izdep kıldırattuk. Bununga vaqit hem küş ketetdi. Hazır mahallede tikkiçilik dukunu ba boldi. Özümüz kılalaydıgan bolduk. Bek kolay. Bu kiyim tikiş maşinisi mahal birleşme karxanasının kiyim tikiş maşinisinin tən bəhirleniş tikkiçilik dukununun bir kısmı bulup, o mahal ahalilerinin çıkımını ticaplı kalmay, kalıplarını teximi yıkılaştırdı. Köp millet ammisi ultraklaşkan gireleşme mahala milletlerinin arlışı, almaştırışı, yuğurluşunu ilgiri sürdüğen muhimcay. Cafu mahallesi Karmay rayonudaki birden bir köşme nopos asaslık toplaşkan ammivi icarı öy mahallesi. 90% artık ahale

0: an yaşanğanlardan gödek ösmürler geçe. Organ kadırlardan adetki dehqallar geçe. Köpçelik bir kazanda tamak yap, orman ähya kılıp, qeyrındaşlardak yakın ötüp, öz ara hemden boldi. Statistiki kılınışça Aqsu vilayetida mecburiyet köçte tikişke katnaşkalla 3 milyon 900 min adam qetimge yetken. Kökyar kökertiş kuruluşida tunji 10 yılda 33 min mu sünni orman ähya kılındı. İkinci 10 yılda 65 500 mu sünni orman ähya kılındı. Yıl mı yıl, evlat mı evlat işleş arkalık kökyarının yeşil zimini yıldın yılgı kengaydı. Ekologiyini tüzeş bu yarının kıyapıtını çoğunkur özgertti. Orman bilan qoplanish nisbati 20-ci asrning 80-ci yillarining boshlaridagi 3.135% dan 9.104% ga. Yoylaqning 10 yil sal yepinchi o'simlik bilan qoplanish nisbati 37.175% ga. Namlikni qo'g'dash nisbati 52.15% ga yetdi. Yovvoyi hayvonlar 270 xildan oshdi. Yovvi o'simlik 520 xildan ko'proq yetdi. İlgirki çöl cazirile bugünkü künde Tianshan etigideki yeşillikı tolgan oltıraklışkı bapkilidigan makanğa aylandı. Ekologiyinin yakşılınışıgı əgişip, Aqsu amısı yerle yeşillaşkandın kiyin yana biyiş üstüde oylanışkı başladı. Özgeci bağvancılı kəsbi barlıqı geldi. Tarım uymalıgını çörüdigen 4 milyon 500 min mu özgeci bağvancılı bazısı qat götürdü. Qağaz yanaq, navat olma qatarlıqla bütün memleketki ton oldu. Burunqi qumboran mənbəsi yeşil baylıqa aylandı. Kökyarda varslı qılış əzaldan özülüb qalmadı. Kökyar xatiri sarayının muavın başlıqı Aynigar Əmər atı buğullarının qum tizgiləş hikayesini anlap çoğun bulğan. Aynigar mundaq dedi. İlgiri buvam gürcəkni kötürüb kökyarda köçə tikkən. Dadam küş ulaş tayığını qolığı elib, davamlıq yeşilliqni qoğduğan. Hazır mən bu yerde turub qum tizgiləş hikayesini sözləv atdı mən. Ailemizdeki 3 evlat kişinin keçirmişleri, Aqsu'daki her millet kadırla ve ammının kumlu tizgillep orman ähya kılgallıqının ıxcam körünüşü. Her yili men yana balamını ilip, yana birine çütüp köçe tikemen. Aqsu'da kuramığı yetkalla işleden mecburiyet köçüde tikişki katnış bakmağallarını tapmaq naid tez. Bu zımında yaşavatkan her bir kişinin ortak əslimisi. Aynigarga oxşaş əcdadlarının küş olab yugürüş tayıqını qoluğa alğan yaşla bar hazırı köpəydi. Ulanın qoluğa alğını bir parça ormanlıq bulublu qalmay, teximi muhimi partiyəgə əgiş maqsaqla çöllükmü yeşillikqa aylanıdı, çöllükmü baylıqqa aylanıdı degen etiqat yolu. Bir tüp köçətdin bir ormanlıqca, bir quruluşunu başlaşdın bir xil ruhunu yetildirişkice, 3 avlat kişiləri 40 yılda milyon mu orman əhya qıldı. Kökyar kiyinkilerge yeşil sadıcın sepili kaldırıplı kalmay, teximi muhimi mənivi abidi tihlidi. Öz küçüge taynıp iş görüş, ihtipaqlaşıp alğı ilgirləş, capağı çıdap iyilik tihləş, halis töhpü qoşdun ibarat bu kökyar ruhi, xuddi bir tal uruqqı oxşaş, partiyinin quyaş nurdu bıxlınıp, ahiri pələki taqaşqan çoğun dərəqqa aylandı. Bugünkü kündə bu çoğun dərəq, Tianshan'ın cənubi və şimalıda baraqsan ösüb, teximi küp yeşil möcüzülərə aylandı. Təklimakan qumluqının qırvikidə, qumluqının yaqısıdaki yoçuqını etiş quruluşu sıcıl alğı sılcıtıldı. Tianshan'ın şimali etikidə, ekologiyini əsligi kəldürüş umumiyyüzlü qanat yaydırıldı. İli dəryası vadisi, yeşil tağ dəryala tez sürətdə baylıqa aylandı. Yeşillik kökyardan başlanıp, ümit payda kılıp, etiqatını yıldız tartkızıp, komünistlerinin halıq üçün bəxt yardışıdan ibarat əsli məxsidini davamlaşdırıp, partiya rəhbərligideki hər millet xalqının itibaklaşıp küreş kılış həyivətlik oluq küçünü namayan kıldı. Bu yeşillik, Tianshan'ın cənubi və şimalıda arqa-arqadan meydanğı kəlməkdən. Bu ruh, xuddi örgəşləb iqvatqan iqin qoxşaş, yeni dəvir yeni musabıda cuş urup alğı ilgirləməkdən.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, yukarıda ortak gövdünü müstekemləb, cesaret bilen yeni musabıgı atlanaylı mavzuluk seyipimizde anlattık. Bugünkü seyipimizden diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurrahim, növetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Kurbanlı Sacap var.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, MD Dünya'a nazar programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım. Radyo anlıkçı dostlar, Brazilya Lula Tetkikatxanısının reisi Silva, Jungo Kompartiyası İktisadi Terakkiyat ve İctimai Adıllıkını ilgir sürüşke baştan ahır küş çıkardı, dedi. Hürmetli radyo anlıkçılar, MD Dikkatınla programımızın tepsili mezmanı da bolsun. Radyo anlıkçı dostlar, Brazilya Lula Tetkikatxanısının reisi İvoni Silva yakında Jungo Mokbir'nin məxsus ziyaretini kubul kılganda monolanı büldürdü. Jungo Kompartiyası Jungo'nu güllendiripli kalmastın, belki yine dünya endizisi gibi çoğunkur təsir körsetti. Kurulgandın bu yan Jungo Kompartiyası iqtisadi tərəqiyat ve ictimai adıllıqını ilgiri sürüşke baştın ahir küş çıkardı. Jungo Kompartiyası'nın xalqni baxtga erishtirish, millatni gullandirishdagi asli maqsadi ve burchi xalqning turmush sifatini yaxshilashni nishon qilgan siyosat ve konkret tadbirlarda ifodalandi. Silva mundaq deb qardi. Ichki ansizlik, tashqi parokandachilik bo'lib atgan vaziyatda Jungo Kompartiyasining qurilishidan qat'iy tavranmaslik ve qaysarlik bilan kurash qilish ro'yini namoyon qiladigan uzun safargacha. Ondan obidlik ahamiyatga ega Jungho xalq jumhuriyatining qurilishi, Jungoni gullanish, qudrat tepish yo'liga haqiqiy boshlab mangan islohot yechib-yechkichi bo'lgan bu tarixiy voqea Jungo Kompartiyasining avrishimligi ve xirsqa duch kelganda üzlüksüz tanışış ve uyğuluş iktidarını namayan kıldı. Silva, Jungo'nun namıratlarını azaytış emeliyetine alaydı, köngül böldü. O, mundaq dedi. Jungo, katnaş, energiye katarlık ul əsləlilere kəmkülemdi məbləğ zelib, rayon tərəqiyatı ve alaqın ravallaşdırışını ilgir sürdü. Yezi kentlerinin emeliyetine asasen, teximi qaratmalıq ige tərəqiyat siyasetini tüzdü. Kəsbi maharibqa davamlıq məbləğ zilib, teximi köp kişilerini bazar ehtiyacığı uyğunlaşıdığan maharetki ige qıldı. Aciz toplanın iqtisadi tərəqiyat qatnış pürüstüge erişişige kapalatlıq qıldı. Silva mındaq dedi. Jungo'nun təcrübilleri qatdi siyasi vədə və strategiyelik plan arqılıq namıratlıqını azaytış sahasıda tamamen icabi neticigi erişkili boludugallıqı. Braziliya Qatarlıq Latin Amerikası devletleri emli ehvalga sasen Jungo'nun təcrübillerden örnek ilip, teximi sığdırışcan və imkaniyetlik sicil tərəqiyatını işqa şuruşqa türtkü bolsa boludugallıqını ispatladı. 2025 yılı 10. ayda Silva ümek başlayıp Jungo'nun Hınan'da ziyaretli boldu. Jungo'nun yezi kentlilerin umumüzlük güllendirişini ilgir sürüş emeliyeti onun da çoğunkır təsir kaldırdı. O mundaq dedi. Uçkutsuz ayırıp olan, əqli soğur sistemisi qatarlıq ilgar yezgilik texnikilerinin kən külemde kolunilişi yezgilik işləp çıxırış ünümünü zor dərəcədə östürdü. Silva monolanı bildirdi. Yezgilik türlerini yolga koyuş ceryanıda yerlik ahalile terakkiyat tedbirlerini belgeleşke kənkülemde katnışıp, layyenin, dikkallanın emeli ihtiyacını kandırışıqa kapaletli kılalaydı. Bu kitimki keçirmiş, minin Jungo Kompartiyasının halk merkez kılıngan terakkiyat ideyası da çıngtırışıqı bolgan tonuşumunu çoğunkırlaştırdı. Silva mındaq dedi. Lula tətqiqatxanısı Paul tətqiq qılıb, bu təcrübələni Braziliyanın özünün namıratlarını yöləş və yezi kəndlərini tərəqqi qıldırış siyasəti də qollanıdı. Jungo'nun nurgun caylarda ekskursiya qılış təkşürüş cəryanıda Silva Jungo pəntexnik tərəqqiyatının kişilərinin kündülük turmuşuq elib gəlgən qolaylıqlarını çoğunqır yiz qıldı. Bütün memleketini kaplıgan yukur süratlik tömür yol toru kişilerinin seferge çıkış usulünü üzül kesil özgertti. Şundakla soğudu paliydi ve yerliknin iktisadi terakiyatını ilgiri sürdü. Süni akıl, davalaş, maarif katarlık sahalarda kan kullanılıp, mulazimet ünümü ve süpütü östürüldü. İmkaniyetlik sicil energiye kesbi üzlüksüz terakki kılıp, tokluk avtomobilge alakadar ul esleğe kuruluşu, teximi pakiz, muhit asıraydıgan katnaş şeklini şekillendiriş kütürtkü boldu. Silva mındak dedi. Jungo Kompartiyası Fangjin siyasetlerini tüzüş arkılık, iktisadi ve ictimai terakkiyatka yetekçilik kılıp, makroluk iktisatını idari kılış layihası arkılık, münasip idari kılış tedbirlerini çıkırıp, bütkül cemiyetinin işki hareketlendirgüş küçü ve icatçallıkını urgutti. Yakın kiladın bu yan Lula Tetkikat Hanısı, Cungo'daki nurgun tetkikat aparatları bilen bolgan hemkarlıkını devamlık küçe itti. Silva mındak dedi. Bu kıl hemkarlık növettiki halkıra cemiyetinin yer şarı terakiyatının yeni yolu üstüde izlenişteki devir yüzlenişini namayan kıldı. Cungo kesek altın devletleri hemkarlık mekanizmi vekillik idiki cenip hemkarlıkı mekanizmiga pağıl katnışıp, terakki kılıvatkan devletlerinin halkıra işlada tehimi çoğun söz kılış hukukuğu igi buluşunu ilgir sürüp, halkıra tertipni tehimi adil, muvaffak yönülüşki karab terakki kılış imkaniyetigi igi kılıdı. Hürmetlik radyo anlıgıcılığa, yukurda dünyaya nazar programımız bu içi anlatış bəduk. Bugünkü programımızdan diktori Abdursul Abdurayim, növetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Kurbanlı Sacap var.
1: Yer şaharda 8 milyar adem var. Başkalarını doğru musunuz, en yakşı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jungo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuru atıdı. Jungoça zamani vilaştırışta Jungoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da izdahat bilen izdinovatkan, izdiniş tamıda alıgıl ügürləvatkan radyo anıgıcılar. Muşu vaxtınla xayarlık bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılayımız. Mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Tərbiyəsi Səpərvərlik yığında kılgan Partiya Tarihi Ügünüş Tərbiyəsini qanat yaydırışda mühim noktunu gəvdiləndiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anguçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ögünüş Terbiyesi Seferverlik yığında kılgan Partiya Tarihi Ögünüş Terbiyesini kanat eydirişte mühim noktını gevdelendiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

0: iqtisod, madaniyat, jamiyat qatorliq sohalardagi xavf-xatar xirismo. Tabiat dunyosining kelgan xavf-xatar xirismo. An'anaviy xavf-xatar xirismo. G'ayri-an'anaviy xavf-xatar xirismo bo. Qarqu kulrang karkidon vaqalarimi tuyuqsiz yuz berishi mumkin. Ilgirlash yo'limizdagi mo'lcharligida bo'ladigan va mo'lcharlash qiyin bo'lgan turli xavf-xatar xirislarga teximi yaxshi taqobul turishda biz tarixdan ilhom olib, tarixiy tajribalardan dushmanni yengib, g'alaba qozonish angushtarini tovlab chiqishimiz shart. Ayni yillarda yo'ldosh Mao Zedong inqilobiy kurash tajribalarini yakunlaganda birliksap, qurolli kurash va partiya qurilishini dushmanni yengib g'alaba qozonishdagi uch cho'ng angushtar deb yig'inchoqlagan. U partiyamizning yangi demokratik inqilobning g'alabasini qo'lga keltirishida muhim rol o'ynagan. Bugungi qadar muhim rol o'ynab kelmoqda. Men partiya qurilganligining 95 yilligi, islohot ichivitishining 40 yilligi, yangi jungo qurilganligining 70 yilligini tabriklash qatorliq muhim so'rinlarda partiyaning tarixiy tajribalarini o'xshash bo'lmagan nuqtalardan yakunladim va yig'inchoqladim. Biz partiya qurilganligining 100 yilligidan iborat muhim paytni ching tutib, nurg'un yangi tarixiy alohidlikka ega ulug' kurashni chiqish qilib, partiyaning o'xshash bo'lmagan tarixiy mazgilda xavf-xatar xirislarga muvaffaqiyatli taqobul turishdagi mo'l tajribalarini yakunlab va tatbiqlab, tashqi muhitning o'zgarishiga xeli uzoqcha taqobul turishning ideyaviy tayyorligi va xizmat tayyorligini yaxshi qilib, kurash ingimizni uzluksiz kuchaytib, kurash tajribamizni uzluksiz beyitib, kurash qobiliyatimizni uzluksiz o'stirib, davlatni idora qilish iqtidorimiz va saviyamizni uzluksiz oshirib, eng yomon oqibatni ko'zda tutib, eng to'liq tayyorlik ko'rib, yaxshi tarafga qarab tirishib, eng yaxshi natijani qo'lga keltirishimiz kerak. Qo'rg'on o'z ichidan eng oson yemiriladi. Ma'lum mandin itqanda partiyamiz qurilgandan buyon duch kelgan eng cho'ng xavf-xatar ichki qismda sifati, xislati va xarakteri o'zgarib ketib, markizizmlik partiyaga xos siyosiy xislatini yo'qotib qo'yib, asosiy maqsadidan chatlab ketib, eng keng xalq ommasining qo'llashi va himoyasidan ayrilib qolish. Partiyaning 100 yillik tarixi yana partiyamiz ilg'orligi va sobliqini uzluksiz saqlagan, parchalash va chiritish xavfidan uzluksiz saqlangan tarix. Butun partiyadagilarni tarixiy tajriba saboqlarini yakunlab, partiya qurilishidagi real masalalarni hal qilishni ko'zlab, partiyaning rahbarlik saviyasi va hokimiyat yurgizish saviyasini uzluksiz o'stirish, chiriklik oynib ketishining oldini olish va xavf-xatarga taqobul turish iqtidorini uzluksiz kuchaytirish orqali partiyamizning dunyo vaziyatida cho'nqur o'zgarish bo'layotgan tarixiy musobada boshdan oxir davrning oldida mengishiga turlik ichki tashqi xavf-xatar va xirislarga taqobul turish tarixiy musobasida boshdan oxir butun mamlakat xalqining tayanchi bo'lishiga jungocha sotsializmni ching turish va uni rivojlantirish tarixiy musobasida boshdan oxir kuchli rahbarlik yadrosi bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. 5. Inqilob ruhini yanimi joriy qildirib, jafoga chidab kurash qiladigan jo'shqin ruhni boshdan oxir saqlash kerak. Hayot yo'li tub düz emas. Gohi ravon, gohi egiz pas. Dunyoda hech qandoq bir partiya bizga o'xshash shuncha ko'p jafo mushaqqat va xavf-xatarga uchirgan emas. Shuncha ko'p hayot mamotlik sinoqni boshdan kechirgan emas. Shuncha ko'p echinishlik qurbon bergan emas. 100 yildan buyon turli qiyinchilik va xirislarga taqobul turish jarayonida partiyamiz kuchli dushmandan qo'rqmaslik, xavf-xatarga parvo qilmaslik, dodil kurash qilish, dodil g'alaba qozonish jasorati va xislatini yetildirgan. Bu partiyamizning eng ro'shan xususiyati va alohidligi. 100 yıllık acayip küreş musabısı da evlat mı evlat Jongo komünistleri kayserlik bilen ilişip boşaşmay küreş kıldı. Ölüm güpsen kılmağan zor bir türküm inkılabi kurballa. Kayserane küreş kılgan zor bir türküm kahraman şahsla. Pidakarlık bilen tök kuşkan zor bir türküm ilgar nemunicile barlık kilip. Cingangşen royi, uzun seper royi, zünyi yığın royi, yen en royi, şibeypo royi, kızıl kıya royi, Amerika cahangırlıkı karıştırıp çavşengi yardan bir iş royi, işki bomba bir sünni hemrah royi, alaydı rayun royi, kelkünge takabül turuş royi, yer tevreşki takabül turup apettin kutkuzuş royi, yukumgı takabül turuş royi katarlık uluk ruhla şekilinip, Jongo komünistlerinin menevi şeceri spütüldü. Partimiz del aşındak inkılap kılış ve can tikip iliştek kudretlik ruh tayangalık üçün yüzyıllık musabını bespütken bolsu mu krallıkını yukatmığa. Yetküçü azap okubet çekken bolsu mu üzlüksüz terakki kıpkaya. Bu kımmetlik menevi baylıkla zaman makandın halkıp uzak vakit davamı da yenilinip partiyanın müstekkem itikadi, tütmeksti, esil stilini merkezlik namayan kıldı. Onunla Jongo komünistlerinin capağı çıdap küreş kılış, kurban biriş, tökp koşuş, yol içip ilgirleştek uluğ pezileti mücessemlengen. Bu partimiz, devletimiz, milletimiz ve halkımızın kan kenigi çonkır sınıp kırıp, bizden partiyanı kuruş, güllendiriş, kudret taptırışımızını molozuk bilen tembildi. Yani şunumuz hergeklik bilen körüşümüz kerek ki, partiyemiz uzak müddet hakimiyet yürgüzgeçke, partiye azaları kadırlada asalla hatırcemlik könüp geliş, ruhi cihette boşup geliş halı tükörülüdü. Bezle hazır obdan demimizni ilav alsak, aram ilav alsak boludu dep karap, Orun bakar emeldar, can bakti emeldar boluvili vatudu. Bezle, kime portka, maşina biketki keldiği dep karap, olgı intilmey vatudu. Hükümet işi da, ıhtıdarsızlık, orunlu kılıp, eplep seplep kün ötküzü vatudu. Bezle, öznünlü gemini yap, paydı ziyanlı koydu bulup, mesuliyetini dadıl zimsigi almay, nam menpeet, rahat parağat ki berli vatudu. Bezle, kanay, öten buluşu günü bilip, kıyınçılıktın əgip ötüp git vatudu. Kıyın meselini yukarı iştirip koyu vatudu. Ötkelgü hocum kılıp, kıyınçılıkını yığındıgan şicayeti ve cengivarlıkı kemçülü bulu vatudu. Mən inkılapını ahırgıçı ilip biriş royini cari kıldırış kereyek de kayıt kayıt təkildim. Peşkeden bir evlat inkılapçılarının ur, haraplaşkan yavuz yavunu sürüp eş tohtumay, kıl hezer şökret peres, bavanı doğraştın haman deydigan inkılabi royini. Komünistlerinin en uluk istek üçün kılgaşka mertle can pida. Yeni bir dünya yarattı, mislisiz cüret bilen deydigan küreş royini cari kıldırış kerek dep tekitildim. Bunu çonkur oyunup otturu koygan. Hemmeylen oyla pakaylı. 1,200,000,000 ahalısı ba devletimizde sosyalistik zamani vilaştırışını işka aşırış ne kadar uluğ, ne kadar müşkül işe. Bütün partiye dikilerini, kızıl en enini zor küş bilen cari kıldırıp, kızıl gingi varislik kılıp, komünistlerinin menevi kan tomorunu devamlaştırıp, İnkılapçılarının cesurane küreş kılış royini baştın ahır saklap, yeni seperge atlındıgan, yeni devirde cesaret bilen ilgirleydigan coşkulluğu ve hayati küçünü urgutuş cihetten terbiyeleş ve yitekleş gerek.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlüç programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 2. ayının 20. günü partiye tarihi ügünüş terbiyesi seferverlik yığında kılgan партия тарихи үгініш тәрбиесін қанат әйдіріш та мойым нұқтыны гәуділендіріш керек намлық сөзінің бір қысымын аңлаттық.

Bu psikiyatrgini dal şu tunçu muhabbetin tatıvagan ve on neçe yıldan kim tehimi satan kıyafette özünün köz aldıda payda bulgan Ayşem Seyrek desek her gözüm aşırı vetkerlik bulmaydı. Ayalının isege şunca yıllardan beri özünü azaplap kegen yılıkı azaplık keşmişle yeni kelip aldı. O keşlik muzakirden çüşüp yatak tarafke mangında darak yuturgan bir cüp gevdeyi karap kağalıkın. Şunundan kiyinki özü üçün hele hem hakaret bilindiğin şu diyaloglarını. Tuncu Söyün'nün Ayşem Seyrek aldığı özünü kandak kemsizlikini. Tatır ustahan, kızvaldak nazakiti yok. Eğer onun aile şaraitinin yakışlıkını, kiyin, hizmet tepişinin asallıkını demeyen bulsam, herkes yürmeydim diyen sözlerini menge unutup kalmaydı. Şu çağdan başlap, o birasının özünü hakiki yakış görüş mümkünceligini bütünle inkar kılıp etken idi. Hazırkı eriplenme, xizmetki çıkıp, xeyli yıllar ötkendiğin kiyin, etrafıda o demetlik toyqımığın bir kız kamığanda, anısının dostunun tonuşturuşu ve zoru bilen bir körüşken. Jigitnin kamlaşkan turqı kırıp, bugünkü körüştümü netice okken de edip, yeni itinip koygan. Bär bir başkı çıkmaydıgan iş boğandı inkin de, özünü burunkıdak iskendisi elvamay, şundak tabi paranlaşkan. Hoşlaştığın çağda, hayatıdaki yeni bir akar yıldızda ketip kalmakçı boğan jigitke yaxşı ametlentilip yolu ravan boğan idi. Ama jigit başkaladık bir körüşüyle yokap ketmedi. Ertesimi öykünümü işkılıp bir günü o işten düşüp ruhsız kademlerle idare dervasından çıkanda yolun karış tarafında özünü saklap durgan jigitini köydü. Başka birisini saklavatkan çiğidap oylap yolunu tamam kalmakçı boğunda jigit aldırap denep yetip geldi. Kays günü telefon numarınızı soruvamak diken ben. Bizim tanıştırgan açıştın soraydı sem, tehti sora bulamıgan mu deyip mazakı mısın dedim. Şuna dertikam dertte idarınızdan aldık yap saklap duruşum dey. Ha, bira işiniz bağımdı. Onun şu çağdaki avazdan hoşalıktan köprak işemezlik, özünü kaçırış digendek mənalanı ilgi kılış mümkün edi. İş bulmuşsa sizin izdep kesen bulmam dey. Jigit külüp etti. Bılı tamak yeyli mu? Töz saat örtürüp, kusuğumu açtı. Ola, çıraylık bezelgen kiçikrek bir aş buzulu kırıp oldurdu. O bu kıydım, ötkenkidek erken oldurammadı. Közlerini nâge tikişini bilenmey, tamak tızınlıkige xeyli bir kemge cihangvi kıkırıp oldurup getti. Jigitnin özünü izdep geliş mümkincelikini katli hiyalığı keldürmeyen boğaşkımı, bugünkü kayıtı uçuruşunun sadı nemi hesap oğalıqını kalısta ne çıxın mulahizi kıtbahtı. Şigit bolsa, onun her bir hareketiye sapsilip oldurattı.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Uzun bir yürüyüşünü bek yaş görmen, taz bir yürüyüp rahat ne için?
7: Velisipitti bana ben de bilmem yapıp gittim ben. Bana bu taş yolda velisipitmenin işinden sehri gücü.
8: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormallık ya ki bahça. Çığır yolladı bana ben. Piyademin iç, beni başka bir dünya bilen. Tekimi yakşı özüm bilen uçuraştırıldı.
9: Yaşlarla kıyağı yanmışını yakşı gördü o deyip kim deydi? Her gittim mağdurum kamıgıcı yamaşkan. Her gittim öz rekordumunu buzgan. Bulup mu en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada aşı bardaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kıladı.
10: Sırtta aptap ne mi diye yakşı?
11: Yol boyunun manzarası ne mi diye güzel?
8: Hava ne mi diye sap?
9: Yürünle sırtkı çıkıp sap havadan kanıcı nefes alaylayın.

0: Bu, muskul aksılının parçalanışını azaltıp, muskul aksılının birikişini ilgir sürdü. Herket muskul aziz kesilinin aldığını iliş ve davalaştı intayın mıyım. Yeterlik uzunluk toluqlaş asası da tosalqoğa karşı duruş məşiqi. Oksigallıq, sozuş ve tampon hareket kılış arqılıq bədənin ıqtidarını yaxşılab, muskullarının mıxtari ve küçün aşırış gerek. As karakterli keserlikler koşulup gelgen yaşanğalarının asası keserliklerini kontrol kılıp, turaqlaştırğandan kiyin tən hərəkət medisinası məxsus bölümü yəki ozuqluq məxsus bölümü arqalıq yəki hərəkət retsipi tüzüş tövsiyə qılındı. Doğru bilən davalaş. Növbətə tixi muskul azizliş kesilgən maskildiğən doğru yox. Kelinkada başqa kesəliklərinə davalaydıqan qısmən doğrula muskulni mənbət geriştürüb, muskul azizliş kesilgə kinaytib işitilişi mümkün. Bu doğrular assimilasiya hormoni, aktiv vitamin D qatarlıqlarını öz içə alıdı. Nacar əhvallarının aldın iliş. Muskul aziz kesli bimarları yenə nacar əhvallarının yüz verişinin aldın ilişqə diqqət qilişi gerek. Bu, acizlişiş, asan yıqılıb düşüş və iqtidarını yoxduş xətri qatarlıqlarını təbsili bahalaş, şu arqılıq bimarlarını yəkkə nacar əhvallarına arlış layısı bilən təminləş gerek. Muskul aziz keslidə nacar əhvallarının yüz verişinin aldın iliş. Bulub mu, sünay sunuşunun aldın iliş və onu azaydış, muskul aziz keslini davalaşdı ki, mühim nişallarının biri.
1: Adaş, ət bağçığı verib 10 kilometr jügürüp geləmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işətdiğən bolduq mana.
3: Yəni bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, pay top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çok kısığı yanı bir ağız gayret kılsamı çıkıdıkken mi? İlgire birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim takı çıkı mı? Salametli giyen bağın sırı yakışı yok git pardon.
4: Tensaklık zorbaylık. Hem meylen çınıkışı ehmiyet bireyli.
0: Qadirlik dostlar, dengizning chuqurligini o'lchash, chiga arg'amchi bilan o'lchash, pianino simi bilan o'lchash, ovoz to'lqini bilan o'lchash, yiroqdan sezish orqali o'lchash qatorli qural yoki texnikalik vositalar orqali o'lchashlarni boshdan kechirgandan keyin o'lchash unumi va to'g'riliq darajasi zo'r darajada yuqori ko'tarildi. Qadimki kishilar dengizning zodi qanchalik chuqur ekanligini bilmaydi. 16-asrning 20-yillarida Magellan yer sharini aylanib Tinch okeanga kelganda bir tal arg'amchi bilan zambarak o'qining qepini bog'lab, dengizga tashlab dengizning chuqurligini ölçmekçi bulgan. Ama arğamca denizin tigege yetelmegen. Şunun bilen Çonqur denizin hakikaten tigi yokluğu ispatlanıp kalgan. Ameliyette onun arğamcısı aralığa 731 metre uzunluğu boğuşka elbette denizin tigege yetelmeydi. Denizin Çonqurluğunu hakiki ölçeş 19. asırga kelgende andın ameliyleşken. Aval işletilgini alayda uzun arğamcı bulup, eğir nerslerine çigip denizgi taşlığında deniz astığı tekkendinkin jığı belendi. Arğamcının uzunluğu sunun Çonqurluğundan ibaret buludu. Ama arğamcı taşlap çoğunluk ölçüsünün toğırlık derecesi naydı tüven bulup, deniz suyu eğip durgan ve paraxot kevdesi hareketlenip durgan boğaşka, neçiman metr uzunluğundaki arğamcının deniz suyu da tik duralışı mümkün olmaydı. Kiyin, piyanino simi çiğe arğamcının ornığı dəstseydi. Piyanino simi çiğe arğamcığı qarğanda köp inçigen. Çöküşmü köp tez boğaşka, ölçüsünün ünumi ve toğırlık derecesi bir derece yukarı götürüldü. Tadtexniki tərəqqi qılıb 20-ci əsrin başlarına gəlgəndə kəşf qılınğan avaz dolqun arqılıq çonqurluq ölçüşdə arğamça işlətilməydi. Bəlkə paraxotun tüyəngə qarab avaz dolqunu tarqıtıldı. Avaz dolqunu dəniz astığı yetib bargandan kəyin kəynigə yenib dəniz yüzüğə qayıtıb gəlidi. Çonqurluq ölçügüş onu qəbul qılğandan kəyin avaz dolqunun tarqılış vaxtına əsasən dənizin çonqurluğunu hesablab çıxdı. Avaz dolqunu nəhayət tez bulub dəniz suyudakı tarqılış tezliyi sekundluğu təxminən 1500 metr buludu. 10 metr çoğunluğunu ölçüşe 1 minut mi ketmeydi. Şuna, avaz dolpun arqılıq çoğunluğun ölçüş texniksi denizin çoğunluğunu ölçüş sürüdü ve inıqlıq derecesini zor derecede yaxşılaydı. Avaz dolpun arqılıq çoğunluğun ölçüş kemi de ilip yerildi. Ama deniz okyan bək çoğun bulup, kemi paraxotlağı tayınıp, su yolunu boylap ölçengen küləm yenili çeklik buludu. 20. asırın 60. yıllardan bu yan, kuruqluqda xarita sizişte jiraqtın seziş texniksi kolunulgan bulup, yer şekli hava boşluğunun ölçüldü. Hazır deniz okyanlarının çoğunluğunu kengülenmek ölçüştü mü, süni emra arqılıq egizlik ölçüş tekniksi kullanıldı. Süni emra radari elektromagnet dolqını arqılıq deniz yüzünün egizlikini ölçüp, andın sunun çoğunluğunu hesaplar çıkıdı. Bunun bilen ölçüş ünümü zor derecede yukarı götürüldü.

Сүрәт оқуғы деген неме? Сүрәт, сүрәтке тартыш, сынғы иліш, хәйкел ясаш, рәсімсізіш қатарлық ұсула арқылық мәлім вастыда әксә түрілген. Муайен тәбейі егіні тонуғылы болдыған ташқи образыны көрістуду. Сүрәтхана херидарларының бәдейі рәсіміні көзінәкке қойып тәшвік қылса, қаршы тәрәпнің сүрәт оқуғыға чықылғалық боламды. Сүрәт оқуқтарының сүрітіні оның мақұлықын алмай тұрып, ясаш, işletish ve aşkarlaşka yol koyulmaydı. Lekin kanunda ayrım belgilengelleri bunun sırtıda. Sürat əsrinin hukuktarı sürat hukuktarının makulluğunu almay durup, onun sürtünü ilan kılış, köpeytiş, tarqıtış, icar beriş, körgezme kılış qatarlı usullar bilen işlese ya ki aşkarlısa bulmaydı. Başkalarının sürtünü PS kılıp sətləşdirip, yüz almaşdırıp dostlar çemberkik yolusa sürat hukukuğa çıqılğallıq bulamdı. Her kanak teşkilat ya ki şahısının xunikleştiriş, bulğaş ya ki uçur texnikisi vasıtıdan paydalanıp, oydurup çıkırış qatarlı usulla arqılıq başkalarının sürat hukukuğa ziyan selişiğa yol koyulmaydı. Başkalarının sürütünü PS kılıp sətləşdirip, yüz almaşdırıp dostlar çəmbirkigi yollasa sürat hukukuğa çıkılğalıq boludu. Qaysi hərketlerini muvaffaq kılsa sürat hukuktarının makulluğunu alması mı boludu? Birinci, sürat hukuktarının aşkarlanğan sürat

Sevimlik radyo alıkçılar, yakış turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kaliplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlam. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalığingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuğulağı tolğusu. Hən ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

programımızga qaytıp keldik. Olguchu dostlar. Qaraydigan bolsaq, biz mush kishilik turmushimizda, shundaqli xizmatimizda, berish kelishlarda nurg'un kishilar bilan tanishdik ekanmiz. Do'stlashdik ekanmiz, aloqa qilishdik ekanmiz. Mush boshqalar bilan tanishgan vaqtimizda ularning bizga nima foydasi tegadiganligini o'ylashmasdan, balki ularga qandoq yordam qilishni o'ylab baqsaq, bizmo o'ylab baqmagan xushalliklarga erishalaydi ekanmiz. Kişilik münasibette, bana şundaq payda menfaat meselesi de özünüyle oylamay, başkalarını oylayan şahsiyetsiz kişiler hemimizden alkışı erişeleydi. Her bir dokmuşta, kişilik durmuşluğun her bir ceryallarda, biz yeni kişiler bilen tanışkan vaktimizde, bana şu kıl pozisyeni öz kalbimizde sındırıp iteyli. Şundalı biz en zor kuşallıkka, en köp neticige, şundakla en yakşı dostu erişeleydiğen kişilerden bulalayımız. Her vakit en güzel yakşılıkını özümüzge hemrağ kılaylı. Güzel tevsiyelerimizdinkin nadir nakşılarımız

Bouyuan yakında yezi igiliki. Yezilerini zamanıvilaştırışını tezilişinin 15. 5 yıllık planını tarkıtıp. Yezi igiliki. Yezilerini zamanıvilaştırışını tezilişi arkalık, Jungochi zamanıvilaştırış kuruluşunu tekimi yakşı ilgir sürüşünü tekitledi. Ondakta bu planını tüzüşünün asaslı tepekkürü ve muhim vazifesini ime. Yezi igiliki. Yezilerini zamanıvilaştırış, Jungochi zamanıvilaştırışının umumiyeti ve saplıkı münasebetlik olup, Jungochi zamanıvilaştırışının asası. Lekin umumyüzlük sosyalistik zamanıvilaşkan devlet kuruştaki en müşkül, en iğir vazife yanıla yezilada. Yezi ilgilikinin universal işlep çıkırış iktidarı ve süpet ünümünü ciddi östürüşke. Yeza ul eslehaları ve ammivi mulazimetini ciddi mükemmelleştirişke. Yezi ilgiliki ve yezilanı zamanıvilaştırış nispeten arkada kelişki doğru geliyordu. Devletlik Tetkikat ve Islahat Komiteti Makro İgilik Tetkikat Yurtu'nun tetkikatçısı Tu Shengwei mundaq deydi. Zamanıvilaştırışını ilgiri sürüştik

Ancak terapiyat tan kademde miymiş yemez. Aval mangan rayolla bir kısım tecrübelerini topla. Keyinki rayollanın terakkiyatını örnek bilen temilledi. Türge ayırıp izlenip. Nişanımızı tedrici emelge aşırışımız gerek.

Yakında Goyuan şehir yenilaş küçük 15. 5 yıllık çok yirik planını resmi bir start ilan kıldı. Yenilik yaratış. Oltraklışka mas kilidigan. Güzel evrişim. Medeni, akıl parasetlik, zamanevi halk şehri kuruş nişanına karta. 6 cihetki noktalık vazife ve 14 türlük zor kuruluş ve hareketini orlaştırdı. 6 cihetki noktalık vazife yukarı süpetlik şehir turmuş boşluğu berpa kılış. Şehir terakkiyatının yeşil, tüven karbonluk tipini özgertişini ilgiri sürüş. Şehirnin bir hata. Evrişimlikini küçeytiş, katarlıklarını öz içige aludu. Muhim, zor kuruluş ve hareketle yakşı öy kuruluşu. Şehir bazarladaki konu ultrak rayonlarını özgertiş. Mükemmel mahalli kuruluşu, konu koça rayonu. Zavut rayonunu özgertip derecesini östürüş. Şehir memuriyeti ul esleyelerinin derecesini östürüş katarlıklarına çetiludu. 15-ci 5 yıllık plan mezgilide şehirini yenilaş ahalilerinin turmuşuğa kandak hakiki özgürüşlerini ilip geludu. Şunç köp şehir, şunç köp kuruluştursa şehirini yenilaş kiketidigan pul nedim geludu. Kelgüsü de devletimizin şehir terakkiyatı da kandak yüzleniş boludu. Goyuan Akbarat İşhanesi yakında siyasettin haberlendiriş yığını açtı. Turalgu ve şehir yezi kuruluşu ministerliği, devletlik terakkiyat ıslahat komiteti. Maliye Ministerliği, Tabii Baylık Ministerliği'nin alakadar mesulleri plan ve köpçilik köngül bölüdüğün meselelerini yeni müçendirdi. Şehirnin yenilinişi bizden turmuşumuzga kandak özgürüşlerini ilip geliyordu. Bu yığında. Turalgu ve şehir yezi kuruluşu ministerliğinin alakadar mesulü munulanı bildirdi. 15. 5 yıllık plan mezgilide şehirni yenilaşta işini yakşı öy. Yakşı oltrak rayon, yakşı mahalle, yakşı şehir rayonu kuruştun başla. Ahalilerinin turalgu ve turmuş süpitini östürüp. Ammının etrafıdaki türlük halkılık, küçük işlani yakşı hel kılış gerek. Turalgu ve şehir yezi kuruluşu ministerliği munulanı bildirdi. Cayla dikkatini yakşı öyge merkezleştirip. Yeniden silingan öylerinin süpitini östürüp, turalgu ölçimi, layiyesi, materiali, seliş. Asraç seviyesini dolup, zencir bilen östürüp, turalgu türünü kalıplaştırışını emeliyleştirip, turalgu layiyesini elalaştırıp, öy şekli iktidarını mükemmelleştirip, avaz tosuş iktidarını östürdü. Şunun bilen bile, konu öylerini yenilaş, özgertişini çın tutup, ahalilerini turalgusunu bezeş ve özgertişke ilhamlandırıp, kuraştırma bezeş ve konuraşkı maskeledigan, tosalgusuz özgertişini umumlaştırıp, konu öylerini öz aldığı yenilaş, eslidikini çubup, kayıt selişka medet beriş gerek. Yakşı oltrak, rayon cehette. Cayla şehir bazarladaki konu oltrak rayonlarını özgertiş kuruluşunu devamlık yolu koyup. 15. 5 yıllık plan mezgilide şehir bazarladaki 115.000 konu oltrak rayonunu özgertişte yeniden iş başlaydı. Mahallini yakşı çördeşinin muhim noktası mükemmel mahalli kuruluşunun dairesini kengaytip. Süptini östürüp, ünümün aşırış kuruluşunu yolu koyup, 5.000 mahallini özgertip. Mahallinin kütünüş, havalilik terbiyeleş katarlık, amüvi mulazimet esleyelerini mükemmelleştirip, öz yerinin ehvalıga karap iş görüp, mahalli mulazimetinin akli iktidarlı işini ilgiri sürüştün ibaret. Bundan başka yine 1500 konu koçu rayonunun zavut rayonunu özgertip derecesini östürdü. Bundan başka yakşı şehir rayonunu çördep, şehrinin amüvi mulazimet süptini östürüp, universal katnaş sistemisini mükemmelleştirişini tezletiş muhim nokta kılınıdı. Bir tereptin. Saklanma, miktar baylıktın toluk paydılınıp, amüvi mulazimeti esleherlerdeki kem tükükünü toluklaş gerek. Yine bir tereptin. Yol tori kurulmasını elalaştırıp, yol

besimni yeniklitish kerak. Buningdan boshqa yana ko'chmas mulkni tizimlash mulozimatini a'lolashtirib, har qaysi taraflarning subyektlik huquq manfaatiga kafolatlik qiladi. Pul qayerdan keladi? Shuncha ko'p shahar, shuncha ko'p qurilish tursa, shaharni yangilashga ketadigan pul nadan keladi? Yig'inda Maliya ministrligining aloqador mas'uli munolani bildirdi. Shakl va usulda yangilik yaratish orqali shahar yangilashda ko'paytkili, kengaytkili bo'ladigan mexanizm ustida izlanib, maliya jihatdan qo'llash siyosatini uzluksiz mukammallashtirib, turli mablag' yo'llarini bir tutash bilanlab, shahar yangilash harakatini yo'lga qo'yishni qo'llaymiz. Tanishtirilishicha 2024-yildan boshlab Maliya ministrligi turalg'u va shahar yezi qurilishi ministrligi bilan birlikda qisman nuqtaliq shaharlarda shahar yangilash harakatini yo'lga qo'yishni qo'llashga aloqador xizmatlarni yo'lga qo'yib, uda 3 yil Beijing, Shanghai, Shenyang qatorliq 50 nuqtaliq shaharda oldin yo'lga qo'yish, oldin sinoq qilishni qo'llagan. Maliya ministrligi iqtisodiy qurilish mahkamasining boshlig'i Guo Fangning mundaq deydi: Markaz maliyasi sharqiy, o'tira g'arb rayondagi har bir shaharga ayrim-ayrim normalik yordam puli berib, shahar qatorga kirgan nuqtaliq ulgi turi va mexanizm qurilishiga madad berdi. Shuning bilan bir vaqtda joylarni mablag'ni bir tutash planlab ishlatish va xato o'rinlashtirish, mablag' silish bilan iste'molni birlashtirishga, narsaga mablag' silish bilan odamga mablag' silishni birlashtirishga texmi ahamiyat berishga yetaklash kerak. Plan bo'yicha 15-5 yillik plan mazgilida, bu 50 shahar yo'lga qo'yish loyihasida bekitilgan xizmat nishoni bo'yicha shahar yangilashni ko'paytkili, kengaytkili bo'ladigan mexanizm ustida izlanadi. Maliya ministrligi turalg'u uy shahar yezi qurilish ministrligi bilan birlikda tajribalarni vaqtida yakunlab, muvofiq paytni kengaytib, siyosat tadbirlarini yanada tadqiq qilib mukammallashtirdi. Shuning bilan bir vaqtda Maliya ministrligi yana turlik mablag' yo'llarini bir tutash planlab, shahar ichidagi kentlarni o'zgartish, shahar bozorlaridagi ko'ni o'ltiroq rayonlarni o'zgartish qatorliq shahar yangilashdagi nuqtaliq vazifalarni qo'llaydi. Buningdan boshqa Maliya ministrligi maliya mablag'i bilan qo'llashdan boshqa yana bosh jihatdan qo'llash siyosatini mos qadamda yaxshi yo'lga qo'yib, shartga uyg'un keladigan shaharlardagi yangilash subyektlari hozir yo'lga qo'yilayotgan aloqador boj e'tibordan bahramon bo'ladi. Yig'inda Davlatlik taraqqiyot islohot komitetining aloqador mas'uli munolani bildirdi: 15-5 yillik plan mazgilida elimiz shahar yangilashga mablag' silishni qo'llash salmoqini davomli oshirib, qattiq mablag' silish va yumshoq qurilishni bir tutash planlab ilgari surib, planda aydınlaştırılgan asaslıq nişan və nuqtuluq vəzifiləni amma yiz qılalaydıqan konkret türləgici əmeliləşdirdi. Tanıştırılışca, Mərkəz Xamçoti işçidiki məbləğ seliş arqılıq. Bu yıl 97 milyard yuan məbləğ orunlaşdırılıb, 8 milyon ahaligi nəbiyyət güzülüdükən. Şunun bilən bir vaqtda iki mühim kuruluşunun xizmət orunlaşdırması boyuca. Bu yıl 160 milyard yuan məbləğ orunlaşdırılıb, oldingi yildagidan 25 milliard yuan ko'paytirilgan. Keyingi qadamda Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti diqqatni shahar yangilashning 15-5 yillik planini izchillashtirish va amaliyalashtirishga markazlashtirib, qattiq mablag' silish va yumshoq qurilishni bir tutash planlab ilgari surdi. Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti turaqlik mulkka mablag' silish mahkamasining mas'uli Guan Tingmundaq deydi: Qattiq mablag' silish jihatida bir tutash planlash, muhim nuqtani gavdalantirish, qadamga bo'lib yo'lga qo'yish prinsipi bo'yicha shahar bozorlaridagi ko'ni o'ltiroq rayonlarni o'zgartish, shaharlardagi xatarlik, ko'ni uylarni o'zgartish qatorliq ommaviy bexatarlik va xalq turmushiga kafolatlik qilish turidagi qurilishlarni oldin qo'llab, ko'na zavod rayoni, ko'cha rayonini o'zgartish va darajasini o'stirish qatorliq taraqqiyot turidagi qurilishlarni bir tutash planlab qo'llaymiz, xalq turmushiga texmi zo'r kuch bilan mulozimat qilish kerak. Yumshoq qurilish jihatida joylar selinma mexanizmini mukammallashtirish, selinma unumini o'stirishni cho'ridab,
ahali. Karxana qatarlıq hər qaysı tərəflərinin aktivliyini toluq qozğab, ticarət. Asıraş düzülməsini mükəmməlləşdirib, tüzəş selinməsiğə teximi əhmiyyət berib, köp mənbəlik. İmkaniyyətlik sicil bolğan şəhər yenilaş, uzaq ünümlük mexanizmini şəkilləndürüşkə türtkü boludu. Şəhər yenilaşda qaysı yeni yarqınlıqda, yeni yüzlünüş namayan qılınıdı. Şəhər yenilaş, kiçik 15-ci 5 yıllıq çoğun yerik planıda namayan kılıngan orullaştırış ve arzu. 14-ci 5 yıllık plan mezgilide kolgu keltürülgen neticilerden karganda. Kandak yeni yarkın noktalarda. Yukur katlamlık layeleş ve konkret emelileştirip yol koyuştun ibaret iki cihetten karganda. Kelgüsü de ilimizden şehir yenilaş, şehir terakkiyatı da kandak yüzleniş boludu. Cejan Daşösi, Jungo Yeniçe Şehir Bazarlaştırış Tetkikat Yurtu'nun başlığı Can Veyvin mındaktaydı. 15-ci 5 yıllık plan mezgili de şehir yenilaşının yadroluk yarkın noktası asaslığı üç cihette ifadılınıdı. 1. Kısmen özgertiştin sistemini yenilaşkı yüzlenip, öy, yol, turbu toru yasaplı kalmay. Belki zamanevi halk şehrinin umumi kuruluşuğa kene itildi. 2. Kuruluştun idare kılıp, tip özgertişki yüzlenip, planını bir tutaş pilallaş. Körset küçeklimisi, siyasetini maslaştırış ve kanun idare kılış kapalıtını teximi tekitleş gerek. 3. Merkez bir tutaş pilallaydıgan, ülke umumi mesuliyetini üstüge alıdıgan. Şehirle emelileştirişini çın tutudugan hizmet endizisini berpa kılıp. 10 türlük bulan körset küçü tesis kılış arkalık. Şehirlerini yenilaş, vazife tedbirlerini yanımı inçkileştiriş gerek. Yukarı katlamlık layiyeleş cihettin karganda. Kelgüsü de ilimizden şehir yenilişi de tört yüzleniş körüldü. 1. Ademli asas kılıştı çıntırıp, halk turmuşu yönülüşünü teximi gevdilendirip. Halkın erişiş tuyğusunu teximi yeni netice ünümlerini ölçeydiğen ölçem kılış gerek. 2. Saklanma boşluğunu yenilaş bilen özgeç terakkiyat. Yenilik yaratış ekologiyasını yetildiriş katarlıklarını birleştirişini ilgiri sürüp. Şehir terakkiyatının yeni hareket energiyasını yetildiriş ve zoraytış gerek. 3. Yekki yönülüşlük kuruluştun sistemilik tüzeşki ütüp, mehalle, kesip, katnaş, ekologiye, bihaterlik ve rakamlik tüzeşini bir tutaş pilalla. Halk şehri kuruluşunu sistema katlımıdın ilgiri sürüş gerek. 4. Siyasetini teşebbüs kılıçtın tüzümleştirişini ilgiri sürüşkü ütüp. Teximi mukim yol koyuş mekanizmini şekillendiriş gerek. Konkret emelileştirişini yol koyuş cihetin karganda aval salametlik tekşürüş. Andın yenilaş teximi tekitlenip, türlerini emelileştirişini del cayda ilgiri sürüş gerek. Yer astı truba toru katarlık ulesle kuruluşunu özgertişke teximi ehmiyet verip. Rakamleştiriş vasıtası arkalık asıraş, başkuruş iktidarını öztürüş gerek. Bihaterlik evrişimlik kuruluşunu teximi gevdilendirip, şehirlerinin apetinin aldığını iliş. Apetini azaytış ve universal kötürüş iktidarını öztürüş gerek. Maliye ve tür ticaretinin imkaniyetlik sicillikiga teximi ehmiyet verip. İmkaniyetlik, sicil, yeni endizini şekillendiriş gerek. Bunun başka, emeliyet devamında şehrini yenilaşının universal türkülük ünümünü cari kıldırışka teximi ehmiyet veriş gerek. İşlep çıkırış, turmuş, ekologiye boşluğunu bir tutaş orullaştırış arkalık, kesip derecesini östürüş, istimalini kenaytış ve noposunun toplanışıga türtkü buluş gerek.

Bazar nazarat kılıp başkuruş baş idarisi yakında közeynek yasaş. Seple sorunlarının bütün zencirlik ölçem nazarat kılıp başkuruşunu küçeytiş togursudiki uhturuşunu tarkattı. Ölçeşinin kalıplaşmaslıkı sallık malumattiki eğişini keltürüp çıkırıp. Körüş kuvvetinin sağlamlıkıga bivasta ziyan yetküzüdü. Közünün körüş kuvvetini tekşürüş üskünüsünün kiçikini ölçeş hatalık perki körüş kuvvetige eğir ziyan yetküzüşü mümkün. Bolup mu yaş ösmürle, yaşan galladın ibaret bu bir kıyı. Bir kiçik topku bolgan ziyini tekimi gevdilik boludu. Bazar nazaret kılıp başkuruş baş idarisi yakında közeynek yasaş. Seple sorunlarının bütün zencirlik miktar hesaplışını nazaret kılıp başkuruşunu küçeytiş togursudiki uhturuşunu tarkıtıp. Közeynek yasaş. Sepleş karhanılarının közeynek işlep çıkırış, sepleş, setiş. Rimon kılış katarlık bütün zencirlik miktar hesaplışını nazaret kılıp başkuruşunu küçeyt. Közeynek yasaş bazırının tertipini üzlüksüz kılıplaştırıp. Közeynek yasaş sepleş istimal muhitini elalaştırıp. Bir türküm samimi miktar hesaplaş oranlarını yetiştirip. Közeynek yasaş sepleş ticaretçilerinin miktar hesaplaş iktidarı kuruluşunu ilgiri sürdü. Közeynek yasaşının doğruluğu ve mülazimet süpütünü östürüp. Yoruk görüş dairesini kovdumakçı. Tonuşturuluşça kuturuşta 5 çoğun terepini merkezleştirip. Bütün zencirini nazaret kılıp başkuruşunu bir tutaş ilgiri sürüş talep kılıngan. Birinci, asasi tüzüm ve hadımlarını başkuruş. Ölçem başkuruş. İstimalçılarının hukuk menfaatini kovdaş tüzümünü ornatış. Emelileştiriş ehvali. Ölçem başkuruş hadımları, görüş kuvvetini tekşürüp, eynek sepleş, kespi hadımlarını sepleş. Kenişki bilen iş ornağı çıkış ve daimlik terbiyeleşini emelileştiriş ehvali tekşürlüdü. İkinci, mecburi ölçem esvaplarını başkuruş, kontrol kılış, fokus ölçü güç. Közünün körüş kuvvetini tekşürüş esvabi. Közünün körüş kuvvetini tekşürüş eyniki grupsi katarlık mecburi tekşürüp bekitiş sükünüllerini tizimlap engeyiliş. Devrilik tekşürüp bekitişini başkuruş, tekşürüştün ötmügen. Müddettin aşırıp tekşürmügen. Tekşürüşte layakatsiz bolgan ölçem esvaplarını işiltiş. Kanunda belgilenmegen ölçem birlikini belgilemege hılap işiltiş katarlık, kanunu hılap kılmışlarını kattık tekşürüp bir taraf kılış gerek. Üçüncü, işlep çıkırış, ticaret üskünülleri ve sallık malumatlarını başkuruş, kontrol kılış. Közeynek eyniki, müngüz perde tigişiş eyniki ve tayyar közeynek işlep çıkargıçılarının fokus deridisi. Ötküzüş nispiti. Kelilliği katarlık tekşürüş üskünüllerinin seplenişi ve miktar kımmetinin doğruluğunu tekşürüp. Körüş kuvvetini tekşürüp, eynek sepleş. Müngüz perde tigişiş eyniki ticareti dukallarının tekşürüş üskünüllerinin seplenişi. Mal kırgüzüşünü tekşürüp, ötküzüviliş tertipini kalıplaştırıp. Bütün zencirlik ölçeş sallık malumatlarının hakiki doğru buluşuğa kapaletli kılış gerek. Törtinci, ticaretinin bütün ceryanını ölçeş ölçümü, közeynek yasaş. Ölçeş paliyetinin bütkül ceryanını kaplap, ölçeş hatirisi kemçil buluş. Sallık malumat eynen bolmaslık, meşgulat kalıplaşmaslık, katarlık gevdilik meselelerini tekşürüş gerek. Beşinci, istimalçılarının hukuk menfaatini kovdaşını bir taraf kılış mekanizmi, erz kılış. Paş kılışını tizimlaş, tekşürüş, bir taraf kılış. Kayıt-ı ehval uçuş tertibini kalıplaştırıp, eynek sepleşke alakadar ammının deva talepini tez bir taraf kılıp, istimal ölçem maceralarını vaktida hel kılış gerek. Kuturuşka asasen, her derecelik bazarını nazaret kılıp, başkuruş tarmakları nazaret kılıp, başkuruşunun kalıplaşışını östürüş gerek. Amma erz kılgan, paş kılgan yip uçu, kündülük nazaret kılıp başkuruşta baykalgan meselele. Ammavi fikrini inkas kılgan kızık nokta. Xavip xatar yoşurun xavipini tekşürüş ehvali katarlıklarla birleştirip. Nazaret kılıp tekşürüş obyektleri tizimliki ve nazaret kılıp tekşürüşünü yolgu koyduğan hadımlarının tizimlikini mükemmelleştirip. Nazaret kılıp tekşürüş tertipini kalıplaştırıp, nazaret kılış, tekşürüş ölçümünü birlik keltürüş.
Karxanalarga çetilidigan məmuri təkşürüşünü qeliblaşdırışqa alaqıdar tələblərgə qatdıq əməl qılıb. Nazarət qılıb təkşürüş qüsulü, qetim sanını muvafiq bekitib, közəynək yasaş. Səpləş ticareti subyektinin normal işləb çıxırış. Ticaret paliyitiga təsir yetküzüşdün saqlanış, yaki imkan qədər azaytış. Ulanın muvafiq. Qanunluq dəva təlipigə vaxtıda avaz qoşuş və onu bir tərəf qılış. Diqqətni qanun idarə qılıdığan ticaret sodu muhitini əlalaşdırışqı mərkəzləşdirib. Rəqəmləşdiriş vasitəsi arqılıq karxanalarga çetilidigan məmuri təkşürüş hərəkətini qeliblaşdırıb. Məmuri təkşürüşünün bütün cəryanıdın iz qaldırış. Sürüşdürgili buluş. Nazarət qılgılı buluşunu işqaşırıb, qalaymıqan təkşürüş, təkrar təkşürüş. Köp tərəbdin təkşürüşünü qətti tosuş gerek. Mərkəzinin 8 türlük bəlgilimisi həm onu yolğu quyuş təpsili qaydısının ruhi və şəkilvazlıqını tüzəb, asas qatlamının yükünü yeniklitişki dair bir qançı bəlgilimini qatlıq icra qılıb. Dəl cayda nişallıq nazarət qılıb başquruşunu zor küş bilən alğı silcitiş gerek. Hörmətlik radio anlıqçıla, bugünkü Cungoğa nəzər programımız Muşi yerdə ahırlaşdı. Mən rəqəmlik lektor Rəqəmcan. Programımızın mühərriri Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Nuzigül İmir, Ənvər Ərkin, kiriş türkücüsü Abduxalıq Əməd, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Tövəndə diqqətinizlə stansımızın başqa programlarda bolsun.

0: Ya yemek içmekten, ya kim gidecekten remon olmasa, neymiş kımmışında kalmış olup kalan sen balam.
1: Balılarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaştaşlık münasibeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
0: Opa, kosum bağırıp gitti.
1: Bir aram bolu atımın da ağırınış, balılarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Siz gep kılmayın kap getip de bana. Çıkayınız gep kıp olacağın net çıkıyorum ki gep kılmayın kensiz tatil karım.
3: Lekin siz azal dönmemiş kalsız, kuşal anmaz tab sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
2: Ben çok sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anda şu noti.
3: Ben bir kalkarsam da mı izin çıkayım ben? İmtihanda birinci olsam mı yeni lan tutulanlayayım ben?
1: Çoğunla çıraylık yap kılıçını övün iş gerek.
0: Ulan demiş ki seni de bazı yakıldı. Öz aldım nasıl bana hoşmamdı.
4: Abba bu kadar mal işinden bulamdı.
1: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişanlık ve yalgızlık his kılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
0: Balılarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
2: Balılarımızdan könlü yerim olgan, hoş boğan, açık yegen vakitlerine ehmiyet vereyli.

0: deli. Cihanlar ne ki? Günde anlatmaz.
1: Alımla alemin yeşini kandak bilgen. Daraqla öz içeriyanda yıl halqıs qaldırdı. Alem mu özgür içeriyanda ız qaldırdı. Kainat yeni barpa boğanda bir xil küçlük radiyasiya koyup bergen. Bu radiyasiya kölcekteki dolkundak sırtkı kengaygen hem bargan seri acizlaşkan bulup insanlar onu tekşürüp tapalaydı. O adette mikro dolkulluk arka görünüş radiyasiyası dep ataladı. Astronomlar jıraqtaki asma cesimlerinin bizden yıraqlışı vatqallıqını közütüp alem kengi vatudu dep qaradı. Mikro dolgun arka görünüşüdeki radiyasiya ve yıraqtaki asma cesimlerinin hareketini közütüşke tayınıp, astronomlar alemnin çeki ve kengi süretini hesaplap çıkıp, alemnin kengi işinin nazarevi modelini turguzdi. Bu modelga asasen ula alemnin tahminen 13 milyard 800 milyon yaşkı kirgeligini mülçerlap çıkan. Hatta kelgüsedeki ilimpennin taraqiyatıgı ergeşip, bu mülçer kımmette özgürüş buluşu mümkün. Nana xili bir mezgilgiçe doktorxanda turgandala andın bir xatar es qildigan bo'lib qoldi. 9 yil burunki yazda Nana ish kiyimida naayti kichik bir parcha qand yig'i borligini bayqab, kallasida bir xiyol paydo bo'ldi. Men sut bezraki bo'lib qoldimmi nima? U Shanghaydagi ishki hukumat doktorxonasiga bordi. Ilgari sahar soat 3 da maxsus kasalliklar doktorxonasiga berib, o'chira tutib numara olgan bo'lsa-mu, masla bayqalmadi. Lekin andish pasaymadi. Aksincha jig'ishtirg'uli bo'lmaydigan darajaga berib qoldi. O daim ko'rilgan kasallik alomatlarini cheksiz cho'ngaytibdi. U barliq bilimlarda degida ko'rinib bo'ldi. San-sanoqsiz tekshirishlarni qildi. Qo'rqish tuyg'usi diagnoz natijasi sababidan vaqtincha besiqdi yo'q, lekin bir necha kun o'tmaydi yana qaytadan bosh ko'tarib chiqdi. Bir doktor gumonxo'rlik kasalini ko'rsatib yiqish taklifini bergandan keyin Nana ondan o'zini eg'ir, hatto hayoti xavf yetkizadigan kasalga giriptar bo'lib qoldim deb o'ylashningmi, balkim bir xil kasalga giriptar bo'lganligidan ishkanligini bildi. Doktorga ishonmaslik, tekshirish dokladigimi ishonmaslik. Chinhuada shosi Yuchen doktorxonasi ro'yi kasalliklar bo'limining mas'ul vrachi Shen Chenyu tanishtirib mundaq dedi. Gumonxo'rlik kasalli, ya'ni gumonxo'rlik kasalli to'salg'usi bo'lib, gavda xarakterlik to'salg'u turidagi kasallikka tabi. Tashvishlanish bilan ozroq bog'lanishi bor. Gumonxo'rlik kasalli bemorlari hamisha o'zining salomatligidan chataq chiqishidan ansirab, kichikkina kasallik alomatlarini opatga aylantirib, ziyoda jiddiylashish, andishi qilishni kontrol qilolmay, qayta-qayta doktorga ko'rinish, kasallik uchurlarini ko'p izlash qatorliq bexatarlik harakatini davomlashtirdi. Lekin bu ularning qo'rquv va andisini haqiqiy pasaytirmaydi. Nana sut bezi bo'limi, yurak ishki bo'limidan so'ngak bo'limi, bash a'zo bo'limigacha. Uchayni tekshirish ayniki, oshqozonni tekshirish aynikidan tortib, PCO, CT qatorliklarigacha qanchalik tekshirish qilganligini aslayolmaydi. Eg'ir bo'lganda u har haftada oz deganda bir qitim tekshirgan. Doim ruxsat so'rab doktorxonaga berib, har xil kasallarga oid uchurlarni qayta-qayta surishtirgan. Yan telefonida eng ko'p ishlatadigani to'rda kasal ko'rish appi bo'lgan. Doim ko'riladigan kichik kasallik alomatlari mu uningga cheksiz cho'ng ko'ringan. Havo qurg'oq bo'g'ishqi burni qanab kelsa, u burun yutqinchoq raki deb gumonlangan. Bir qitim o'qrak sunkimga bir narsa chiqib qolgan o'xshaydi deb gumonlanib, jiddiy qutqizish ambulatoriyasiga borgan. Doktor X nurda tekshirish natijasining normalligini esimi, u yana CT'da tekshirman deb ching turib olgan. Buning natijasi normal chiqqanda, oxir xotirjam bo'lgan. Ammo shu kuni kechda u yana o'zini tutib ololmay, to'rdan material izlab, xato diagnoz qo'yilib qolgan bo'lishdan ansirab, yana bir kech uxlayam bo'lgan. Ayni chaqda men doktorga ishonmagan. Tekshirish dokladigimi ishonmagashga o'zimni og'irib qolgandek his qilgan, dedi Nana. U misol keltirib, doktorxonaga berib, uchay tekshirish aynikida tekshirtganda narkoz qilmaslikni tanlaydiganligini. Og'riqdan qo'rqmaganligi uchun emas, balki navodi o'smi bo'lib qolsa, doktorning o'zidan yoshirishdan ansiraydiganligini aytdi. Boshqalar qarmoqqa bek bemani his qiladi, lekin men uning cho'nqir bitib qolg'ashqa bekli azoblanaman, dedi Nana. Ishmijaz, sezgur kishilar oson mushundoq bo'lib qoldi. Davlatlik sog'liqni saqlash komitetiga besib tarqatgan ro'yi to'salg'ug'i diagnoz qo'yish va davolash o'lchimida mundaq deb ko'rsatildi. Gumonxo'rlik kasalining qo'zg'ulish mexanizmi hozircha aniq emas. Biologik omil, psixikalik ijtimoiy omil, kayfiyat to'salg'usi, xarakter alohidaligi, davolash manbalik paydo qilguvchi sabab

Kesellik alameti körülgende onun balısı yesliğe kirgen. Ata-anısının münasiyeti mu barbara yakşılangan. Bu, onun ızcıl arzu kılıp kilovatkan işi bolsa mu, bırak turmuşu köngüldeki dek boğanda, o özünü tutu alalmay, çekeke yetkende hemen arısının eksigi kaytıştın ensirgen. Nana derdini töküdüğen çıkış eğizi tepiş üçün gümanhorluk keseli alaq topu kurgan. Hazır toptaki azala işki yüzden işip ketken. Ula daim, özara gümanhorluk keçirmişi doğrusu da pikir almıştırıp, kesellik sebebini tehlil kılışkan. Nana, meninçe zor bir kısım kişiler mağı oxşaş hissiyatta. Eş bolmaganda bizden toptu xeli köp dedi. Tüşüniş tas boğan rohi mesele. Şençen yunun karışca gümanhorluk keselini davalaştaki en çoğun kıyın nokta biliş meselesi bulup, nurgun bimarla eğir cismani kesel işkerlikege katti işengeşke, tekşürüp mesele tap almağaşka, özünün rohi keselge gırıptar boğalıqını itirap kılmağan, hem kubul kılışını xalamağan. Hatta şu sebepten gazaplengen. Kiyinki doğra ve psikikilik davalaşkımı maslaşmağan. Qayt-qayta doktorga körünüp, bir işkay boğanda, Nana bunun psikikilik mesele işkerligin yes kılgan. Lekin, onun keseldin korkuş duygusu hakikaten bek güçlük bulup, başka işla üstüde oylanışkı vaqt çıkar almağan. Onun ailesi dikiler gumanhorluk keselini anlap baqan bolsa mu, lekin yanıla düşenmegen. Nana mundaq dedi. Men erkettim, öydikilerden yoşurun doktorxanığı barattım. Atrap dikiler eşkandaq çatak çıkmaydı, deydu. Lekin bulanın emlete eşkandaq paydası yok. Etraptaki nurgun keseldaşlarını mu ailesidikileri çüşenmeydu, hatta ayıplaydu. Ameliyette, gümanhorluk kesili intayın azaplık. Cemiyetinin bu keselini tekimi çüşünüşünü, ailesidikilerinin hemra buluşunu ve kolluşunu ümit kılımın. Birinci vakitte asan baykılı bulmaslık, gümanhorluk kesilini davalaştaki yeni bir kıyın noktu bulup, nurgun kişiler bir mezgildin kiyin, andın rohi kesellikle bölümüge berip davalanıdı. 30 yıllık psikikilik meselelerden meselet beriş, tüzeş tecrübesine ige Beijing Şeyhi Tibbi Şöyeni, Asasi Tibbi Şöyeni'nin kandidat tetkikatçısı Yang Xia mondaqtıdı. Gümanhorluk kesilgi gırıptar boğalla daim, aldı bilen yürek işki bölümü, nervi işki bölümü, hazım kılış işki bölümü, ter kesellikleri bölümü katarlık bölümlerde köründü. Kesel körüstü atkan nurgun bimarlarda psikikilik amıldın payda boğan kesellik alametleri körüldü. Gümanhorluk keseli gevdi karakterlik tosqulluğu uçuraştırgı təbəb olup, bimarla her xil təkşür işlerini elip bargan bolsa mu, eşkandaq məsilini təkşürüp tapanmaydı, ya ki təkşürüp tapqan məsilə yenili bimarının ağır qazabını düşendirip berenmaydı. Ulanın sezimi həqiqi mövcud. Məsələn, hərkətcan ağırış, yəni ağırgan uğrun karakteri muqum olmasıyla qatarlıqla. İşki kesellikle doktori bundaq bimarlığı yoluqsa, rohi kesellikle bölümüge berip körünüp beqişini tavsiye qısı buludu, dedi Şençen Yü. Gümanhorluk çemberkeden çıkıp getiş. Şençen Yü munullarını təkidledi. Kəsbi yardım tələb qılış, gümanhorluk məsəlisini əl qılışdiki halqılıq bir qadam. Gümanhorluk kesilini davalaş, adatta psikikilik davalaş və doğru bilən davalaşını öz içi qalıdı. Zörür tepilğanda, təşvişlilişki qarşı bəzi doğrulanın kesəlik alamətini pəsəydişdi mi ünlümü bar. Bunundan başqa, yanşa turmuş usulunu tənşəşmi ünlümlük çarə ədəb qaradı. O, bimarlarının taqqı yamşiş qatarlıq dalı hərkətini qatdi davamlaşdırışını köp qitim təkidledi. Onundan başqa, yəni bəzi asasi məsələlərini əl qılış gerek. Gümanhorluq kesili bimarları həmişə özgü ziyadı köngül bölüdü. O, bimarlarını diqqətini sırtqı qartışqı itəkləb, ulanı sırtqı çıxıb sayahat qılış, sürətki tartış qatarlıqlarını sınap yıqışqı öndüdü. Nana gümanhorluq çəmbərkədən çıxıb getiş üçün nurğun tırışçalıq körsətdi. O, özgü yıllık salametlik təkşürüş planı tüzüb, hər qaysı vaqtta doktorxanığı berib, oxşumağan türlərini təkşürüşünü bəlgeledi. Bu, onunğa həm işinin kontrol kılgılı buluduğan dair dişkerlikini yes kıldırdı. O, yəni özünün dixtini çatıdığan işlerini kılışqı başıldı. Məsələn, rəsimsiz iş, kitap görüş qatarlıqlar. Nana mundaq dedi. Bu, keseldən qutuluş üçün vaqt ketudu. Gümanhorluq kesilgi qırptar boğan bimarlarını qatdi doktorxanığı berib təkşürtmən deyiş əmliyyətke uyğun emas. Ən mühimi, təkşürgəndən kiyen doktorğa işiniş, nəticəgə işiniş gerek. O, hər həptədə bir qitim təkşürüşdən, hər ayda bir qitim təkşürtüşkicə, yəni bir yılda bir qitim təkşürtüşkicə boğan cəriyanda, gümanhorluq kesilinin köləngisinin tədrici qutuldu. Aldınqı bir məzgildə salamətlik təkşürtüşdə bəzi məsələ körüldü. Gerçi ənsirgən bolsammı, lekin burunqıdək gelimdən tamaq ötməydiğən, uxlayamaydiğən alət tügidi. Hazır doktorxanığı berip təkşürsəm, qanda qılış gerek bolsa şunda qılımın, onçı qorxub mi ketməyimən. Bıraq, gümanhorluq kesili qayt qozğalmağandan kiyin, o yenə vegetativ nervi qalayma qalışış kesilgi qırıptar bulub, hazırgıcı doğruya vatudu, o mundaq dedi. Menincə, gümanhorluq kesili bolsun, ya ki təşvişliniş kesili bolsun, həmisi menin qalbimdiki xatır cəmsizlikdən kelib çıqqan. Izcil besilib durğan işla bəzdi məlum bir işarqılıq yerilib çıqıdı.
sağlamlıq təşkilatı

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsli tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлумай таңатқызы сәбәплік, яқындан буян линфа хүйжайырларым ва кеселлікі қарштырғычы хүйжайырларым бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халықанчы бұзғынчылық қылып атуду.
2: Мен бөрек. Ухлумай таңатқызы өте сәбәплік, зәр тазлаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кәтті. Zehirlik maddeler yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
1: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
3: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
4: Ben mi bir tamçı su?
3: Ben sütsüzük yeriktin geldim.
4: Ben pakız su ambarıdın geldim.
3: Güllükte güllerini soğurman.
4: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
3: Мен чоң дарыяларга куйылып, бий баян этизларны сугардым.
4: Баскын суу дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Суу байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

0: Hürmetli radyo alıcılar, MD Dünya'ya nazar programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayim. Radyo alıcı dostlar, Brazilya Lula Tetkikatxanısının reisi Silva, Jungo Kompartiyası İktisadi Terakkiyat ve İctimai Adıllıkını ilgir sürüşke baştan ahır küş çıkardı, dedi. Hürmetli radyo alıcılar, MD Dikkatınla programımızın tepsili mezmanı da bolsun. Radyo oluş dostlar. Brazilya Lula Tetkikatxanısının reisi Ivone Silva yakında Jungo Mokbir'nin məxsus ziyaretini kubul kılganda monolanı büldürdü. Jungo Kompartiyası Jungo'nu güllendirüplü kalmastın, belki yine dünya endizisi gibi çoğunkur təsir körsetti. Kurulgandın bu yan Jungo Kompartiyası iqtisadi tərəqiyat ve ictimai adıllıqını ilgiri sürüşke baştan ahir küş çıkardı. Jungo Kompartiyası'nın xalqını bəxtki eriştiriş, milletini güllendirişdiki əsli məqsdi ve burcu xalqının turmuş süpütünü yaxşılaşını nişan kılgan siyaset ve konkret tedbirlerde ifadelendi. Silva mıdaq təpqardı. İşki ensizlik, taşkı para kendiçilik bolu atkan vəziyette Jungo Kompartiyası'nın kuruluşudun qatdi tevrenmeslik ve qeyserlik bilen küreş kılış royunu namayan kılıdığan uzun sepergiçe. Ondan abidilik ehmiyetkige Jungo Xalq Cumhuriyeti'nin kuruluşu, Jungo'nu güllünüş, kudret tepiş yoluğa hakiki başlap mangan, ıslahat, Yeçiv içkişi bolgan bu tarihi vekale, Jungo Kompartiyası'nın evrişimliki ve hırsqı duşkelgende üzlüksüz tənşeş ve uyğuluş iktidarını namayan kıldı. Silva, Jungo'nun namıratlarını azaytış emeliyetige alaydı köngül böldü. O mundaq dedi. Jungo katnaş, energiye katarlıq ul əsləyelege kemkülemdi məbləğ zelib, rayon tərəqiyatı, ve alaqın ravallaştırışını ilgir sürdü. Yezi kentlerinin emeliyetik asasen teximi karatmalıq ige terakiyat siyasetini tüzdü. Kespi mağarıbka davamlıq məbləğ zilip, teximi köp kişilerini bazar ihtiyacığı uygunlaşıdığan maharetki ige kıldı. Aciz toplanın iqtisadi terakiyat qatnış pürüstüge erişişige kapaletlik kıldı. Silva mındaq dedi. Jungo'nun tecrübeleri katti siyasi vade ve stratejiyelik plan arkalık namratlıkını azayç sahası da tamamen icabi neticegi erişkili boludukallıkı. Brazilya Katarlık Latin Amerikası devletleri emeli ehvalga sahasen Jungo'nun tecrübelerinin örnek ilip, teximi sığdırışcan ve imkaniyetlik sicil terakiyatını işkaşırışka türtkü bolsa boludukallıkını ispatladı. 2025 yılı 10. ayda Silva ümek başlayıp Jungo'nun Hınan'da ziyaretli boldu. Jungo'nun yezi kentlilerin umumüzlük güllendirişini ilgir sürüş emeliyeti onun da çoğunkır təsir kaldırdı. O mundaq dedi. Uçkutsuz ayırıp olan, əqli suğur sistemisi qatarlıq ilgar yezgilik texnikilerinin kən külemde kolunilişi yezgilik işləp çıxırış ünümünü zor dərəcədə östürdü. Silva monolanı bildirdi. Yezgilik türlerini yolgu koyuş ceryanıda yerlik ahalile terakkiyat tedbirlerini belgileşke kengkülemde katnışıp, layenin, dikkallanın emeli ihtiyacını kandırışıga kapaletli kılalaydı. Bu kitimki keçirmiş, minin Jungo Kompartiyası'nın halk merkez kılıngan terakkiyat ideyası da çıngtırışıga bolgan tonuşumunu çoğunkırlaştırdı. Silva mıdaq dedi. Lula tətqiqatxanısı Paul tətqiq qılıb, bu təcrübələni Braziliyanın özünün namıratlarını yöləş və yezi kəndlərini tərəqqi qıldırış siyasəti də qollanıdı. Jungo'nun nurgun caylarda ekskursiya qılış təkşürüş cəryanıda Silva Jungo pəntexnik tərəqqiyatının kişilərinin kündülük turmuşuq elib gəlgən qolaylıqlarını çoğunqır yiz qıldı. Bütün memleketini kaplıgan yukur süratlik tömür yol toru kişilerinin seferge çıkış usulünü üzül kesil özgertti. Şundakla soğudu paliydi ve yerliknin iktisadi terakiyatını ilgiri sürdü. Süni akıl, davalaş, maarif katarlık sahalarda kan kullanılıp, mulazimet ünümü ve süpütü östürüldü. İmkaniyetlik sicil energiye kesbi üzlüksüz terakki kılıp, tokluk avtomobilge alakadar ul esleğe kuruluşu, teximi pakiz, muhit asıraydıgan katnaş şeklini şekillendiriş kütürtkü boldu. Silva mındak dedi. Jungo Kompartiyası Fangjin siyasetlerini tüzüş arkılık, iktisadi ve ictimai terakkiyatka yetekçilik kılıp, makroluk iktisatını idare kılış layihası arkılık, münasip idare kılış tedbirlerini çıkırıp, bütkül cemiyetinin işki hareketlendirgüş küçü ve icatçallıkını urgutti. Yakın kiladın bu yan Lula Tetkikathanesi, Jungo'daki nurgun tetkikat aparatları bilen bolgan hemkarlıkını devamlık küçe itti. Silva mındak dedi. Bu kıl hemkarlık növettiki halkıra cemiyetinin yer şarı terakiyatının yeni yolu üstüde izlenişteki devir yüzlenişini namayan kıldı. Jungo kesek altın devletleri hemkarlık mekanizmi vekillik idiki cenip hemkarlık mekanizmiga paul katnışıp, terakki kılıvatkan devletlerinin halkıra işlada tehimi çoğun söz kılış hukukuğu igi buluşunu ilgir sürüp, xalqaro tartibni texima odil, muvofiq yo'nalishga qarab taraqqiy qilish imkoniyatiga ega qiladi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktori Abdursul Abdurayim, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurbonni Sajjabbar.
1: Yer şaharda 8 milyar adam var. Başkalarını doğrumasanız en yakşı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jungo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işgı aşırı vatıdı. Jungo çe zamani vilaştırışta

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da izdahat bilen izdinovatkan, izdiniş tamıda alıgıl ıgırlavatkan radyo anıgıcıla. Muşu vaxtınla xayarlık bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılamız, mən Arapat Özenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Tərbiyesi Səpərvərlik yığında kılgan Partiya Tarihi Ügünüş Tərbiyesini kanat yaydırışta Muyum Noxtunu Gəvdiləndiriş Gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anguçu dostlar. Tövende başvurucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ögünüş Terbiyesi Seferverlik yığında kılgan Partiya Tarihi Ögünüş Terbiyesini kanat eydirişte mühim noktunu gevdilendiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnalı programısı bugün yine oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunuzğa yetib geldi. Programımızni avvalqadek yaqtırıp anlaydığanlıqlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şeringül Toxtay. Bugünkü programımızğa yeni qandaq tetimliq məzmunlar orlaşdırılğandı. Bula qızıqsanlar, deyiqtanlar, davamlıq bizdi bolsın.

Salam dostlar, Kona Dostlar Radio Jurnal Programmesi. Bugün yine okşaşlar yeniçi məzmunlar bilen huzurunlar yedip geldi. Ben Riyasetçi Dostlar Şerin Güldoğdi. Bugünkü programımızda yeni kandak teytimlik məzmunlar oranlaştırılgandı. Bulaq kızıqsanla, dek kıtınla devamlı bizde bulsun.

özünün ali mektepki yataqdışı, şunlaqla tuncu muhabbetini özden tatıp alğan Ayşem Seriqnin inçiki bəlleri və çıraylıq figurunun təsirdə oruqlaş ornığa bir munç pul tölep koydu. Amma oruqlaş o oylağandak asan işe məsidi. Onun üstüge bu oruqlaş ornının xeridala koyduğun təlifimi özgeci idi. O tuncu günla özden ümitsizlenip getdi. Ondaq da onun bu oruqlaş musabisi qalbilik bulamı? O yana qandaq işlağı yolu qıdığandı. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz dağınlıq bugünkü radio jorlu programımız orlaştırılığan Munavar Muhtarının oruqlaş namlıq hikayesinin devamıdır bulsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Uzun bir yürüyüşünü pek yakış görmen, taz bir yürüyüp rahat ne için?
7: Velisipitte bana ben de bile menip gittim ben. Bana bu taş yolda velisipitin menişinden sehri gücü.
8: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormallık ya ki bahça. Çığır yolladım bana ben. Piyade meniş, beni başka bir dünya bilen. Tekim yakşı özüm bilen uçuraştırıldı.
9: Yaşlarla kıyağı yanmışını yakşı gördü o deyip kim deydi? Her gittim mağdurum kamıgıcı yamaşkan. Her gittim öz rekordumunu buzgan. Bulup mu, en yukarı pelliğe çıkan aşı dakikada, aşı bardaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kıladı.
10: Sırtta aptap ne mi diken yakşı?
11: Yol boyunun manzarası ne mi diken güzel?
12: Hava ne mi diken sap?
9: Yürünle, sırtkı çıkıp, sap havadan kanıcı nefes alaylı.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bulu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrap olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdıgan

radyoloji dostlar, programımız qaytib keldik. Endi azraq vaqt ajirtib, balalar dunyosida bir sayohat qilib baqaylik. Mushu balalar psixologlari savollik o'tkizmaydigan, hammini mukammal qila oladigan, hammiga to'g'ri javob bera oladigan balalar mavjud emas. Agar bundoq balalar bor deyilsa, u bir top yolg'on balalar.

yuqur nomer qo'yilganligini bir bilib baqaylik. Ma'lum bir mehmonxona basketbol o'ynashni biladiganlarni sog'lom hayotiy kuchi urg'ib turadigan hissiyotga boy kishilar deb qaraydi ekan. Bu mehmonxona mulozimatni hammadan a'lo biladi ekan. Shunga ish xizmatchilari ruhliq, jo'shqin bo'lish kerak ekan. Ülük bir nesige kızıkmaydıqalla şirketinin vazifelerini orın diyanmaydı. Şundakla bu xeridarlığa kılıngan hürmetsizlik tepi saplaydıken. Məlum bir şirket hizmetçi kubul kılışta tolumu özgüce bir yürüş usulları bakken. Ulada iş izdigücünün iktidarını sınaş vaxtı adette 40 minut boludiken. Tecrübesini sınaşka 20 saat vaxt sarıp kılıdiken, bilimini sınaşka aran 5 minut vaxt sarıp kılıdiken. Çünkü ulanın karışça bir adamın bilimini 2-3 yılda özgertkili buldukken, tecrübesini özgürdükken. Ama iktidarını 20-30 yıl hatta bir ömür özgertkili bulmaydıkken. Endi malum bir şirket, yani 100 liranın imtihan belgücüge nek meydanda istifa namı yazdırdıkken. İstifa bir sebebiyle asasen imtihan belgücüge hüküm kılıdıkken. Endi bunda qilishdiki maqsad imtihan bergichilarining krizis engini kuchaytirish uchun bo'lib, kelgusida xizmat qilganda shirkat uchun jandil bilan ishlashning asosiy deb qaraydi ekan. Demak, radio anglovchi do'stlar, shirkatlarning mana bu xil 100 turani imtihonni shakllantirdimi, biz bir masalani his qila olamiz. Ya'ni bu mu bir odamning sapasi, iqtidori, odamiylikini sinaydigan bir xalqlik payt. Demak, bir odamda mo'yin bo'g'ini yaxshi xarakter, yaxshi qimmat qarshi, turmush qarshi, odamiylik, kishilik sapa. Yaxshi xarakterning hammamizga yor bo'lishini umid qilamiz. Qani undoq bo'lsa, kuylarimizni sizlarning huzuringizga davom

Qadirli dostlar, şu tapdı programımızın davamlaştırıbatımız. İntayın yıkımlıq küylerimizgi kulaq saldınla. Tövən islanın huzurunlağı bir hikaye sunmaqçı mən. Bu bir muhabbet hikayesi. Ayal ihtiyatsızlıktan kolunu kesip apdı. Eri bunu körüp bəkmi ciddilişip gitipdi. Həm intayın tezlikte plaster ağılı beripdi. Lekin o her kan çıkıpma mulazımğa ne mi lazım işgərlikini düşündürənməpdi. Çünkü o bir kaçken. O bək ciddilişip gitipdi. Dəl şu vaqtta o bir kiçik kalem turaşını kolu gelip kolunu kesipdi. Mulazım dərhal plasterini onunla beripdi. O yol boyu uşqandak yugürüp öygü beripdi. Mana bu muhabbet. Bu hikaye bizge intayın bir xil addiylik tuyğusu bergende qığan bilen. Lekin bunun içige nait çoğun bir muhabbet sindirilgen. Belki bunun da mı artık muhabbet bulmamız gerek? Biz her bir anlıqıcılarımızga, her bir dostlarımızga manımı şundak güzel muhabbet hikayesinin hemra buluşunu ümit kılımız. Kine ondak bolsa sevimli dostlar muhabbetlik nakşılarımızga merhamet kılaysınlar.

dedi Levin özünün nemi davatkallıqını özü uqmay, duduqlap turup. Lekin en dəhşətlik sözünü davalqallıqını bilgenden kiyin, dərru gepini toxtıtı bilip, Keti'ye qarap koydu. Keti onunğa qarmay, eğir-eğir nəpəs alatdı. Özü de acayip bir xuşallıq sezatdı. Kalbi içigi patmayvatkan bir xil bəxt tuyğusuğu toşkan idi. Levin'nin muhabbetini izhar kılışı, özü de bundaq küşlük təsir payda kıldıqallıqını o zadılı oylap baxmağan idi. Ama onundaki bu tuyğu pekat bir pəsli davam kıldı. O şu bir dakika içi de Vronskiyni oylap kalgan idi. Şunun bilen o rastçil səmimi közlerini onunla tikdi ve onun məyus çırayını görüp aldıraşlıq bilen dedi. Bu mümkün bulmaydıgan iş. Meni keçirin. Bir minutnun aldıda o özünü Levin'a şünçilik yakın, onun hayatı üçün şünçilik mühim dep oylagan idi. Hem de hazır onundan şünçilik yatsırap, şünçilik yıraklaşıp ketivatkan dek bolup kaldı. Bu mümkün bulmaydıgan mı iş emes idi? Dedi Levin Keti'ye karmay turup. Keti onunla edep bilen tazim kılıp, andın öydün çıkıp gitmekçi boldu.

Bəzilə ondaq əməz. Dəl onun əksicə, tələylik aşı rəqiblərinin özüdə yox artıqçılıqlarını tepişqə ərkət qılıb, jürki piçaq bilən tılını vatqandək azablanıb tursumu, ulanın yaxşı tərəblərini ilə izdəydi. Levin keyinki adəmlə cümləsidin idi. Amma onun Vronskiyinin vücududun yaxşı tərəblərini, kişini özüge qartalaydıqan olay ediklerini tapmaqı anç qiynəməsiydi. Bir qaraplı bilgilə bolatdi. Vronski otturu boy, qamlaşqan, vəznaba, iradilik, yekşlik, qara çaç, bədini kuvvetlik yigit idi. Çıraydın tartıp bədini geçə, qısqı qılıp yastıv alğan çeçidin, pakız kırdırılgan sakalıdın tartıp, bedinige kuyup koygan dek kelgen, yeni mundırıgıcı bolgan bütün kıyapeti şunçilik kelişken, şunçilik sipahi idi. O, kırıp kelevatkan hanımgı yol berip, aval Kinez hanımının, ondın Keti'nin aldığı keldi. O, Keti'ye yıkıllaşkanda, çıraylık közleri bülekçeli humarlaşıp oynap getti. Bilinər bilinməz bəxtlik və şadiyanı təbəssüm bilən Kitigə igilib turub salam bədi. Andın yoğan qolunu onunğu sundi. Vronski həm Adəmgə salam berib, birşki iğizdin gəp qılıb olturdi. Lekin özüdün közlərini üzməy olturğan Levinğa bir qetimə qarab qoymadı. Mən işkinlan tanıştırıp qoyay, dedi Kinez xanım Levinni körüstüp durup. Bu yaq Konstantin Demetrich Levin. Bu yaq Graf Alexey Kirillovich Vronski. Vronski ornidan turdi ve Levinning közlerge dostanı qarab koyup kolunu sıxdı. Bu yıl qışta siz bilen billi tamak yeyişni oylap turatdim, dedi Vronski adet tikici sipaye ve uç gönül külküsü bilen. Bırak, siz tuyuksuz yezgi kaytip gitipsiz. Konstantin Demetrich şehrini mi, şehirlik bizlerini mi közgülmaydı, hem yaman görüdü, dedi Graf Nordeston hanım söz kısturup. Menin sözlerim sizge küçlük təsir kığan boz gerek. Yadınızda şunçilik yaxşı saklınıp kaptı, dedi Levin ve bu gepni bayı dep bolğallıkını bir dilli yadığı elip kızırıp getti. Vronski Levin bilen Graf Nordeston hanımı karap, meyqidi külüp koydu. Siz emişi yezdili turamsız. Kışta adam yezdi tursa, zerikip getirdi o deymen. Eğer kılıdığa iş bolsa, aldıraş bolsunuz zerikmeysiz. Onun üstüge, özünüzün uyu boğan dinkin, zerik iş bolmaydı de. Dep cevap verdi Levin keskin sözlep. Mən yezini yaxşı görmen, dedi Vronski, Levin'nin sözünün tigi yetken bolsa mı, hiç nemi sezmigen dek bolup. Amma Graf, dedi Graf Nordeston hanım. Siz davamlıq sərada turuşqa könmüsünüz gerek? Yezdi uzaq durmağaçqa onu bilməymən. Amma bir qetim acayip bir tuyğudu boğan mən. Apam şikimiz netista bir qış turğan. O putuğu çoruq kiydiğan dikkalları ba Ros yezisi idi. Hiç qandaq yerini, o yerini seğinğan dək seğinip baxmadım. Rastımını desem, netis könülsüz bir şehir. Onundan başka Naples mu, Sorrento mu kısqı vaqt içinde turduğanğa ait yaxşı jayla. Amma o jaylarda yürgüningizde Rusiyani, bulup mu Rusiyaning yezilerini bölekçili seğindikensiz. Vronski gep qılıp etip dostane vezimin közlerini dem Kitiga, dem Levinga taşlaydı. Söz degende kılıç korunmaydı. Vronski Graf Nordeston hanımının bir nimi demekçi geldikini sezip, deru sözünü toxtatıp, onun gepige kulak saldı.

0: Çıngız, çakırgan haman aldığınızı kildiğen hadisi yüzbemeydi. Şunun için o tabi hadisi emez.
1: Vronski bu paranın bu yerde kılışka tazı toğru gelmeydi kallıkını. Tolumu ciddi tüs ilip keti vat kallıkını oylığan bolsa gerek, Levin'nin sözge karşı çıkışını toxtatıp, gepni başka yakı buraş için hoşal külümsirep, hanımla terepki buruldu. Graf hanım, kelin, biz hazırının özü de sınap köreyli, dedi Vronski. Lekin Levin'nin kılıp bulalmağın geplerini tügütüp etküsü baydı. Men oylayman, dedi Levin sözünü devam kılıp. Ervaçılarının öz möcüzülerini yeni bir küştep kötürüp çıkışları kuruk avarçılıktan başka nersemez. Ula toğurdun toğura ruhunun küçü bağı deyişip, bu küşünü maddi tecrübede sınap görmekçi boluvatıdı. Hemeylen Levin'nin gepi kaçan tügeydiki dep kütüp duruşattı. Bunu Levin'nin özümü sezip duruvatattı. Kines han kız, eğer icazet belsiniz, biz hazırlı üstellerini sınap baksak, dedi Vronski. Kines hanım, icazet beremsiz. Vronski orundan turup, kiçkirek bir üstel izdep, uyak buyak kardı. Ketimo ornudan turup ten izdeşti. Levin'nin aldıdın ötüp ketip atkanda, közleri Levin'nin közleri bilen uçuruşup kaldı. O iç-içidin onun ecin attı. Bolup mu onun azap tartışığa özünün sebepçi bolgallıkıdın ecin attı. Eğer beni keçiriş mümkün bolsa keçirvetsiniz, deyitti onun közleri. Men hazır tolumu bəxtlik. Menin hemminlani, sıznımı, özümnümü körəgi közüm yok, dep cevap kaytıratdi Levin'nin közleri onun közlerge. Arkadın o şiləpsini koluğa aldı. Lekin taktırgı şundaq yazılgan iken çıkıp getelmedi. Hemeylen üstelinin etrafıgı gelip oltırıp bolgan. Levin çıkıp getişki tereddüt kılıp atkan şu arlıqta qeyri kinez kırıp kaldı. O hanımladın ehval sorap bulup Levin'ı buruldu.
2: Vay! Dedi hoşallık bilen kinez. Kaginingi xeyli boldu mu? Sinin bu yerde işkerlikini bilmeginim ne kara? Sizni körüp hoşal boldum.
1: Qeyri kinez Levin'ni bazıda sallaydı, bazıda sizlaydı. O Levin'ni kucaklap, onunğa gep kılıp atkanda Vronski'ye dikkat kılmadı. Vronski ornıdan turup, kinez'nin özge gep kılışını sevirçallık bilen saklap durdu. Keti baykı iştin kiyen dadısının bunçilik kızgıllık körüstüşi Levin'ni osal ehvalı çürüp koyu atkallıkını sezip turvat attı. O yana dadısının Vronski'nin salımını ilik algallıkını ahırı köydü. Lekin muamilisi soğuk idi. Vronski kızgın, ama gumani nezer bilen onun dadısına karap koyup, o adamın özgü zadı nemi üçün aşındak muamilde boludu kallıkını bilgisi geldi. Lekin hiç nemi bilelmedi. Kitty bu görünüşünü görüp, ihtiyarsız kızırıp getti.
3: Kinez, Konstantin Dimitrişni koyup bəsiliço?
1: Dedi Graf Nordeston hanım.
3: Biz bir nesini təcrübe kıp görmek çıttık.
2: Kandak təcrübe o? Üstel aylan duruş mu?
1: Hanımla, əpendile, keçirsile.
2: Meninçe, onundun üzük oyunu könüllü kerek, boz kerek.
1: Dedi qeyri kinez bu bolmuğur oyunni Vronski başlagandek onunğa qarap koyup.
2: Herhalde üzük oyununun mänisi va.
1: Vronski ötkür közleri bilen kinezge hayran bulup qaradı da meyqida bilinər bilinmez külüp koyup, derrula Graf Nordeston hanım bilen Келер әпті болуды.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

ýaňy saklysoň dep ýatdy. Däl şu çağda Kenäzniň pästiki işxanasynda Kitiniň ata-anasynyň otursyda amrak kızy togurluk daim bolup turdugan talaş tartışlardan biri yüz berip atatdy. "Men saňa şunu dep goýay," dedi tiýin terisinden tikilgen xaltağı oğurlup oturgan Kenäz kollarını silkip durup. "Sende gurur degen närse yok. Kadir kımmetini bilmeysen. Ähmeqana hem äşeddi usul arkalık layık tallap kızımını şermende kılıp atsan. Balağı tıkıp atsan." Kenäz undaq demen. "Men zadı nemi yaman iş kıptı men?" dedi Kenäz hanım yığılıp etişki tas-tas kelip. Kenäz hanım kızı bilen paranglaşkandan keyin köňli bölekçili kötürülüp, adeti boýunça Kenäzniň ýanyna keşlik haýyrlaşyşga kirgen idi. Gerçi Levinniň Kitiýe talap goýganyny, Kitiýeniň onuň talabyny ret kılganlygyny eriga diýişni oýlamagan bolsa-mı, emma Vronsky bilen Kitiýeniň işi pişip kalganda kılıdı. Onun apısı kelgen haman işini başlıversek bolgu dek dep gepnin uçunu çıkırışıga Kenäzniň perkayı uçup hem set geplerini yağdır vetti. "Men nemi kıldım demsen? Nemi kıgının ne men sana dep birey? Birinci, sen kızımızgı talep koygan jigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş etila bütün Moskova'yı pürketidu. Bu turgan gep. Eger olturuş teşkillemekçi bolsan, özün tallıvagan jigitlerini la, bugünkü de kızımızgı teklip koygallarını çakırmay. Bayvetçilerinin birini koymay, hemmini çakırsan. Piyanino çalıdığında mı birini çakırıp, tansu ötküzüp belsen yakşı olmam de. Men sen çakırgan o jigitlerden bizar, şunçilik bizar men. Sen bu kılıkın bilen, kızımızın beşini aylandırı bitip sen. Levin bago, uladın mın yakşı. Peterburg'un o begzadılarının hemisi, hudda aşu maşindi yasap çıkan dek bir kelipnin keşekleri. Buzuk nimile. O nimilenin ecdadı padişah olsa mı, minin kızım undaklağı muhtaç emez. Men zadı nimi kıptı me? Oylığının nıkıldın. Kenäz gazep bilen hökürdi. "Bilmen, eger sizin gepinizge kulak saldıgan bolsak, kızımızdı mengü ägi berenmeyimiz. Onundun serağı ketkinimiz tüzük. Serağı kessek tekimi yakşı. Bu gepinizce men u yigitki hoşamet kıptım emma. Men kılcı undak kımıdım. U yakşı yigitken. Kitiyini yakşı görüp kaptı o. Kitiyimi o ne? Şundak mı teke? Eger Kitiy onu rastlı yakşı görüp kalgan. Emma o men kere kokşaş öğlen işini halımaydıgan birinin bop kalsa. Uçakta sen kanda kılsa. Men onda kaletini körüşünü pekat halımayma. Vay ervacıla. Ködün mü? Kitiyini ahır özümüz azap kıpatırıp koymuz. Onun beşini özümüz katır kılıp atımız. Nemiş ki bundak oylaysız? Oylumudum, bilip durup atı men. Bundak işlani biz erle bilip yeterleyimiz. Sile ayolla bilmeysile. Bu işte pekat birli adem semimi. O bosumu Levin. Men bir bödönünü görüp atı men. O aşı tılı tatlık begzade. Beşiniz kıyıp kalganda kıldı sizden. Sen menin gipimnin tigi yetkende keçkisen. O çağda Dolly'nin işi dek işi op kalan boludu. Boldi, boldi, gepni tügüteyli. Dedi Kenäz hanım, Dolly'nin bəxtsizlikini esi kalan dinkin, Kenäzni geptin tosup. Emiz şundak bolsun, ət görüşeyli. Şunun bilen Erhotun işkisi hoşlaşkan boldi. Emma işkilisi özünün pikirlerden kaytmedi.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

0: yaşamətlik, çirik turmuş içidə bir məzgil yürüb Moskvağı kəlgəndin kin, Aqsunyaklə cəmiyyətigi mənsüb, pak, güzəl, həm özügi məyliba bir qız bilən yıqın ötüşünün ləzzetini tuncik etim tetib qaldı. O, keti bilən yıqınlaşsa, birer yaman aqıvətnin kelib çıxışını xiyalıqımı kəltürməgən idi. Tansılada köpürək keti bilən tans oyna itdi. Onun üyüge berib duratdı. Onun bilən paranladı bolatdı. Kılışkan paranları, adette aqsüngeklerinin olturuşları da sözlündüğün kuruq keple bolsa mı, ama o, onunla kızıqarlıq her xil məzmullarını koşup, ketini nemi degen kızıqarlıq işla bu, degen yesiyatı keltürel etdi. Ketige başkalarının aldıda desi bolmaydıgan geplerini kılmısı mı, ama ketinin özüge bağın sırı kızıqıp kelevatkallıqını sezip turatdi ve sezgen sırı xuşallıqı da özünü basalmay kalatdi. Hem onunla teximi yıkılışatdi. O, ketigi kılıp yürgen kılıqlarının olaydı bir namının barlıqını. Onun öylenmeydu, kızlanı aldap kolgu çürdü, dep atıladı kalıqını. Bu kılıqının onunla oxşaş şallaq yigitlə daim ötküzüp turduğan günahlıq iş işkəllikini bilməkdi. Bunundun keledigan ləzzətini birinci qetim tetavatqaşqa, yəni davamlıq tetiy verişini oylaydı. Əgər o, ketinin dadısı bilən apısının şu günü kəşti qilişqan paranlarını anlıqan, çin niyeti bilən ketinin ailistikilərini oylaqan, ketigi öylənməsə, Keti'nin bəxtsiz bulup kalıdığallıqını bilgen bolsa, çokum hayran kalgan, hem şenmigen bolatdi. O, elbette, özüge, bulup mu, Keti'ge bunçilik çoğun kuşallık ilip kelevatkan bir işinin yaman terpinin mi barlıqıga? Bulup mu, onunğu çokum öylenişi kereklikige şenmeydi de. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda 19. asırdaki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan, danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlıqaysıyla. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçıla emri deyiptinle stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütüphana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldı qılaymı digən. Likin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı buldigallıqıqa işinip gəldim.
1: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
3: Mən tamak yetküzgici. Boran çapkundunlu yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaxtı da yetküzüp berelmisem, texmu bir aram bolumen. Lekin öyge qaytışımını kütüvatkallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp getimen.
4: Dada, Abdot kırdap gitmişsiniz.
5: Özünüzünü asıran, ciddileşmeyin.
1: Kainatki cisimle toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almış kilişi hiç iş emez. ən qiyni aşı hayat

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.